Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS sizin için seçti.

Günaydın, iyi sabahlar, iyi haftalar herkese. 20 Temmuz oldu. 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Bugün yepyeni bir haftaya başlıyoruz. Bu hafta sıcaklıklar enteresan, biliyorsunuz. Bir yükseliyor, bir 15 derecelere düşüyor. Hepsinden söz edeceğim. Ama bir hatırlatma, Kral Pop Etkinlik Otobüsü bugün de Ankara'da ve Arzu'yla Çelik yayınlarında otobüsün lokasyonu duyuracaklar. Ve yine her yayında da birer şanslı Kral Pop dinleyicisi sürpriz markalardan 5.000 ve 10.000 lira değerindeki hediye çeklerinden birinin sahibi olacak. Aklınızda olsun. Kral Pop burası. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Hadi başlayalım yeni haftaya.

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
1: Dünya Katılım var.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

0: Bütün bilincin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Bamit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
1: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi mobilden, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.

0: kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Bu yaz Neon1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon1'de.
4: Ne istersen Neon1.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
7: QNB'ye geçiyorum.
8: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde.

Meteorolojinin birkaç uyarısı var, hatırlatmak istiyorum. Hem sıcaklıklar düşüyor hem sıcaklıklar artıyor. İşte bu iklim değişikliği, biliyorsunuz ne zaman ne olacağı belli değil. Şimdi raporlar diyor ki Türkiye'yi etkisi altına alan bunaltıcı sıcak hava dalgası önümüzdeki günlerde yerini serin ve yağışlı havaya bırakacak. Özellikle 24 ve 25 Temmuz'da birçok ilde sıcaklıklar 10 ila 15 derece arasında düşecek. İddialı İstanbul 35 dereceden 22 dereceye, Ankara 34'ten 23 dereceye, İzmir 37 dereceden 27 derecelere kadar düşecek. Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde de etkili olan kavurucu sıcaklıkların şiddetini azaltması bekleniyor. Nefes alacağımız bir hafta diye anlıyorum. Tantaşçı ile devam edelim pazartesi sabahına. Gidişat şimdi Pop'un kralı, Kral Pop.

Ne yiyorsun o sıcak havada? İnsanın canı pek bir şey istemiyor ama işte gerekli proteini, lifi de almak lazım bir yandan. Yaz meyveleri büyük tuzak, bakın şahane diye dadandığımız o her meyvenin şeker deposu olduğunu hatırlatmak isterim. Bir tek eriğin kalorisi düşük ama onda oturup bir kilo yiyecek halimiz yok. Hele karpuz, kavunu mümkünse akşam yemekten sonra tüketmeyin. Bu arada uzmanlar proteini yakmak için vücudun daha fazla ısındığını söylüyor ve protein demek illa et demek değil biliyorsunuz. Protein ihtiyacınızı mercimek, kuru yemiş, süt, tofu ve peynirden karşılayabilirsiniz. Meyve, sebze, yoğurt ve fıstık ezmesiyle hazırlanan bir smoothie kolay bir şekilde dengeli ve besleyici bir öğün sayılabilir. Ve uzmanlar suyu içmek dışında yememiz de gerektiğini söylüyorlar. Salatalık, domates, marul, kereviz, karpuz ve çileğin %90, elma, havuç, pişmiş brokoli, armut, portakal, üzüm ve ananasın da %80 su içerdiğini hatırlatmak isterim. Aklınızda olsun.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Koçakta festival

Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: budur.
1: Yeni füsti şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız, 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
3: Dünya Katılım var.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.

0: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
2: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
3: TEB o kadar iyi ki TEB.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere. Happy.

0: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
1: Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

Dün akşamki Dünya Kupası finali arasında Super Bowl benzeri bir gösteri düzenlendi biliyorsunuz. Dünya çapında yaklaşık 2 milyar seyircinin beklediği bu Dünya Kupası final maçında turnuva tarihinde ilk kez devre arasında böyle bir gösteri organize edildi. Ama biz izleyemedik maalesef. Gösteride Madonna, Justin Bieber, Shakira, BTS sahnedeydi. Sosyal medyada sayısız görüntü paylaşıldı. İzlemiş kadar olduk. Kermit Kurbağa, Bayan Domuzcuk gibi Susam Sokağı ve Muppet karakterleri ve elbette küratörü olan Coldplay solisti Chris Martin de sahnedeydi. Devre arası konserler sebebiyle yaklaşık 28 dakika sürdü. Maç zaten 120 dakika sürdü. Uzata uzata bir türlü o gole ulaşılamadı. 22'de başlayan maç saat 1 gibi bitti ve şampiyon İspanya oldu. Çok sevindim, ne yalan söyleyeyim. Arjantin ve Messi'yi hiç tutmadım Dünya Kupası'nda, zira tebrik ediyoruz İspanya'yı.

0: Kral Pop Haber.
1: Günaydın, ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İspanya ile Arjantin arasındaki Dünya Kupası finali öncesi yasa dışı bahis soruşturması başlatıldığını açıkladı. Maç öncesi yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Gece 16 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği soruşturmasında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur ve 8 şüphelinin emniyetteki sorgusu sürüyor. Zanlıların bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugüne çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Bahçeli mesajında Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs raporuna tepki gösterdi. Kıbrıs Türklüğüne istikamet tayin edecek irade Brüksel'de değildir dedi. Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul az bulutlu 33, Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 38, Bursa açık 34, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
0: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Kupa finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na uzandı. İspanya'ya Dünya Kupası'na getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Dulay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kim Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü ve sezonun 6. galibiyetini aldı.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara Niğde Otoyolu'nun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza Tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Kavuşma.

Ve Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya. Hatta şöyle söyleyelim, İspanya dün akşam final maçında Arjantin'e ezdi geçti. 22'de başlayan dev maçın 90 dakikası 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı. Karşılaşmada 15'er dakikalık iki uzatma devresi oynandı. 106. dakikada Torres'in golüyle Arjantin yendi İspanya, ama gole kadar, hatta son saniyeye kadar neler neler oldu. Arjantin'de Enzo Fernandez kırmızı kart gördü, çok da iyi oldu. Nico'nun golü offside gerekçesiyle iptal edildi. Martinez, Arjantin'in kalecisi, gecenin adamıydı. Defalarca gol kurtardı o Martinez. Sahada gerginlikler yaşandı elbette. Arjantinliler yine yerlere attı çünkü kendilerini. Messi gitti, kendini oyuncuya çarptı. Şimdi adını hatırlayamıyorum ama yerlere attı. Hakem bile yemedi falan. Daha da önemlisi, İspanya'nın 16 şutu 11 isabeti varken Arjantin'in sadece 2 şutu olabildi. Zaten maç Arjantin kalesi önünde oynandı gibi bir şey. İspanya'nın kalecisini göremedik bile uzatmalara kadar. Günün sonunda şaka bir yana Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya. Tebrik ediyoruz.

0: Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
1: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.

Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES

0: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot garaj yolu ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya katılım mobil şubeyi indirin. Dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve Beko.com.tr'de.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Evde huzurla, yolda güvence.

0: Servis.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
4: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
5: Prime Computers'larda ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
6: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Nolan'ın The Odyssey filmi rekorlar kırıyor, yetmiyor, dönüyor, kendi rekorunu kırıyor falan. İlk günde 51 milyon dolar hasılat elde etti film ve gece gündüz sabah 4,5 seansı bile dolu ki ben 4,5 seansı olduğunu hakikaten bilmiyordum. Sosyal medyada insanlar sabahın 4'ündeki 5'indeki seanslarda bile koltuk bulamadıklarını paylaşınca fark ettim. Yıldızlarla dolu kadro elbette dikkat çekiyor ama filmi görenler bana hak verecek bence. Matt Damon dışında diğer yıldız isimler oldukça sınırlı bir süre için beyaz perdede izleyiciyle buluşuyor. Tamamı yeni nesil IMAX kamerayla çekilen filmi her sinema salonunda da izlemek mümkün değil biliyorsunuz. Zira ona uygun projeksiyon olmadığı için aslında Nolan'ın çektiği versiyonu izleyemiyoruz biz. O kalitede izleyemiyoruz en azından. Onu bilelim. Adam belli ki daha üst düzey bir şey yapmış ama şimdilik her yerde izlemek mümkün değil maalesef Türkiye'de. Eleştirmenlerden de övgü alan yapım yılın en iddialı filmi olma yolunda. Yanı sıra gişenin zirvesinde olmaya da aday belli ki. Lütfen izlemeyen kalmasın bu filmi. Linette devam ediyoruz. Meğerse şimdi Pop'un kralı Kral Pop'ta.

Filenin efeleri, filenin sultanları hepsi Milletler Ligi finalinde biliyorsunuz. Amilli erkek voleybol takımımız Milletler Ligi'nde İran'ı 3-1 mağlup etti ve organizasyon tarihinde ilk kez finallere yükselmeyi garantiledi. Filenin efeleri grup etabında 8 galibiyet aldı ve Türkiye böylece kadın ve erkek milli takımlarıyla aynı sezonda ilk kez Milletler Ligi finalinde mücadele etme hakkı kazandı. Amilli kadın voleybol takımımız kadınlar voleybol Milletler Ligi final etabında şampiyonluk kupası için mücadele edecek. Ve finaller 22-26 Temmuz tarihleri arasında Çin'in Macao Özel İdari Bölgesi'nde düzenlenecek. Türkiye-Kanada maçı ilk maçımız 23 Temmuz Perşembe günü Türkiye saatiyle 11'de oynanacak. Şimdiden başarılar diliyoruz.

0: Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Alten Ertekli. Çiftçi kardeşlerim, şimdi beni iyi dinleyin. Toprağın bereketi sizden, enerjinin gücü güneşten gelir. Tarımsal sulama sistemlerinde doğru planlama ve güvenilir çözümler büyük önem taşır. Eğer sen de güneş enerji sistemlerine yatırım yapacaksan, o zaman doğru sistemi kurmak ve daha detaylı bilgi almak için bu konunun uzmanı CV Enerji yetkili bayileriyle çalışabilirsin. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Bir ömre eşlik edecek sarık ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
4: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbalde yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.
5: Açlık bastığında sen de gonkla, bastır açlığını eti gonkla.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Klima deyince vatan.

0: getir.
1: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: taksitlerinizi 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: Böyle bir dünya var.
1: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
3: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenli.
2: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
3: Prime Computest'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
4: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
5: Vodafone Red'de sınırsızca. Pop, pop, kral pop.
6: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

20 Temmuz 2026 Pazartesi bugün Kral Pop'tasınız. Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu burası. Aynı zamanda Türkiye'nin en çok dinlenen ikinci radyosundasınız. Ben Öykü Güler Sönmez. Yavaş yavaş müsaade isteyeceğim. Yepyeni bir haftaya başlıyoruz ama bir yandan da uzun zamandır takip ettiğimiz, artık kendimizi bir parçası gibi hissettiğimiz Dünya Kupası'nın sonuna geldik biliyorsunuz. Sona erdi dün akşam Dünya Kupası. Günlerdir Jude Bellingham'dan Mbappe'ye, Harry Kane'den Messi'ye, Lamine Yamal'dan Cristiano Ronaldo'ya, hepsinin hikayelerini döne döne sosyal medyada özellikle takip ettiğimiz, paylaştığımız, konuştuğumuz, ilgilendiğimiz bir içerik oldu. Şimdi ne yapacağız diyecek olursanız, şimdi de Kadınlar Voleybol Milletler Ligi finalleri başlıyor. 22-26 Temmuz tarihleri arasında aynı motivasyonu, aynı ilgiyi Amirli Kadın Voleybol takımımıza yönlendirebiliriz. Bir kez daha başarılar diliyoruz Filenin Sultanlarına. Ben gidiyorum. Harika bir pazartesi olsun. Yarın sabah görüşeceğiz. Hadi hoşça kalın.

0: Basın Turu.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, gazeteler ve haber sitelerinden derlediğimiz basın turuyla sizlerleyiz. NTV Haber Portalı'nın manşetiyle başlayalım. Bu haber şu sıralarda pek çok sitede manşette. Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya. İspanya ile Arjantin 2026 FIFA Dünya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. Şampiyon 106. dakikada gelen golle belli oldu. İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. Kupayı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Sıcak bir gelişme, CHP'li İzmit Belediyesi'ne operasyon düzenlendi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve CHP İzmit İlçe Başkanı Gökhan Ercan gözaltına alındı. Bir sıcak gelişme daha, Ahbap Derneği soruşturmasında aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da olduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şimdi Sabah gazetesinin manşetine geçiyoruz. Türkiye 52 yıldır barışın teminatı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erhürman Mehmetçiğin Kıbrıs Türk'ünü yok olmaktan kurtardığı tarihi harekatın 52. yıl dönümünde Yavuz Donat'a konuştu. Türkiye bizi bir gün bile yalnız bırakmadı dedi. Hemen bu haberin altında dikkat çeken başlıksa Sabah'ta Ahbap'ın çavuşu emniyette çark etti. 6 Şubat depremlerinde Haluk Levent'le birlikte poz vererek tüm parayı Ahbap'a aktardık diyen Oğuzhan Uğur gözaltına alınınca her şeyi inkar etti. Özel olarak Ahbap'a bağış yapılmasını istemediğini savunan Uğur, para değil bilgi aktardık, paraların nerede kullanıldığını bilmem mümkün değil dedi. Hürriyet'in manşetine geçelim şimdi. Soykırımı itiraf etti. Burada manşet, İsrail Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımı resmen kayda geçirdi. İsrail ordusunun 2 numarası yadağı Gazze'de katlettikleri kişi sayısını 73 bin olarak açıklayarak kadın ve çocukları da öldürdüklerini kabul etmiş oldu. Mutlan sonrası en kritik hafta, yine Hürriyet'in ilk sayfasından bir başlık. CHP'de bu hafta Özgür Özel cephesinin gözü bir yandan adli tatile girmeden önce Yargıtay'da olacak, bir yandan da yeni parti kararını etkileyecek toplantılar yapılacak. Milliyet'e bakalım. Manşet Milliyet'te, iki telsiz bir Aselsan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı. Kıbrıs Türklerinin direnişinden Barış Harekatı'na uzanan süreçte iki telsiz sistemi tarihin akışını değiştirdi. Biri Ankara ile Lefkoşa arasında görünmez bir bağ kurdu, diğeri ise savaşın acı dersleriyle Aselsan'ın doğuşuna zemin hazırladı. Ve Sözcü, manşet Sözcü'de Gazi'nin istediği devletin 6 aylık akaryakıt masrafı, Diyanet'in 11 günlük harcaması, 6 aylık yolluk ödemesinin yarısı. Subay az subaylarla eşit haklara kavuşmaları 7,6 milyar liraya mal oluyor. Ankara'da 7 gündür eylem yapan Ergaziler 35 bin lirayla geçinemiyor, protez masraflarını karşılayamıyor, rütbelilerle eşit hak istiyor. 4700 Ergazi maaşının az subay seviyesine çıkarılması bütçeye yaklaşık 5,3 milyar lira, subay seviyesine çıkarılması ise 7,6 milyar lira ek yük getiriyor. Bu rakam Diyanet'in 11 günlük harcamasına, kamuda araçların 6 aylık yakıt parasına, yolluk masrafının yarısına denk geliyor.
0: Basın turu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı başlıyor.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'dan hepinize mutlu haftalar, günaydın. Bugün 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Güzel ve keyifli bir hafta sonu tatili geride kaldı. Yepyeni kocaman bir haftanın başlangıcındayız. Arzu Kaya karşınızda 2 saat boyunca sizlere en sevdiğiniz şarkılarla eşlik edeceğim. Bu arada bugün de sizlere sürprizlerim var. İlerleyen dakikalarda bir yarışmam olacak. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz Türkiye turuna devam ediyor. Bugün de Ankara'dayız. Ankara'dan bir dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çekinin sahibi olacak. Yarışmayı bekleyin, her an başlatabilirim. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Günaydın, hoş

0: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
1: Kripto. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım. Pilot garaj şoför ekspertiz. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz için mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
3: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
4: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
5: Ne istersen Neon 1.
6: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat. Sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
7: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: fırsatları Hangi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Hangi Kredi? Pilot
1: Garaj Oto Ekspertiz. 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık. Orijinal Çamlıca
2: Gazoz. Sigortam Cep'te hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın

0: numarası sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle app yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Güvenli bir yolculuk, trafik kurallarına uymak kadar aracınızın güvenliğiyle ilgili tüm aksamların doğru çalıştığından emin olmayı da gerektirir. Araç muayenenizi zamanında yaptırmanız hem sizin hem de diğer sürücülerin yol güvenliği için önemlidir. Randevularınızı TÜRKTÜRK.com.tr'den 0850 222 88 88 numaralı çağrı merkezimizden veya E-Devlet'ten ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜRKTÜRK.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka. Koçak.
3: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

Hava sıcaklıklarında ciddi değişiklikler olacak. Eğer 24-27 Temmuz arası tatil yapmayı planlıyorsanız iki defa düşünün. Çünkü o tarihlerde kuzeyden kutup kökenli serin hava dalgası geliyor ülkemize. Yağışlı ve hareketli bir hava bekleniyor. Bazı bölgelerde yağışlar kuvvetli, yer yer çok kuvvetli olabilir. Marmara bölgesinde dolu oluşma ihtimali şu anki verilere göre %40-%60 aralığında. Öyle ki hem şiddetli rüzgar, hem şiddetli yağış, hem de 17 derecelik bir düşüşle oldukça serin bir hava bizleri bekliyor. Dolayısıyla dediğim gibi 24-27 Temmuz tarihlerinde tatil planınız varsa meteorolojiyi takip etmeyi ihmal etmeyin. Evet, şimdi Yalın da diyor ki yakında yağmurlar geliyor şehrime. Yepyeni şarkısı Akşamüstü. Pop'un

Bazıları buzdolabına koyuyorlar. Bu çok yanlış. Aman sakın böyle bir şey yapmayın. Telefonunuza ciddi zarar verirsiniz. Ben şöyle yapıyorum. Eğer acil bir durumum yoksa, yani kullanmayacaksam, telefonu tamamen kapatıyorum. Kendi kendine soğumaya bırakıyorum. Siz de öyle yapabilirsiniz. Mesela arkada çalışan uygulamaları önce kapatın. Kesinlikle ısınmış telefonu şarja takmayın. Eğer vantilatör varsa mesela onun önüne koyabilirsiniz. O da telefonun soğumasını sağlayabiliyor. Ama en güzeli telefonu birkaç dakikalığına kapatmak. Hemen kendine geliyor. Aklınızda olsun. Pop'un kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Arzu Kaya ile birlikteliğiniz çok keyifli şarkılar eşliğinde devam ediyor. Onlardan biri Tan Taşçı. Yok başka hayalim.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
4: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
5: Tatil Budur hissi.
6: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
7: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
8: TEB o kadar iyi ki TEB.
9: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da.

0: Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bütün bilicin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 17-20 Temmuz tarihleri arasında Banvit Piriç Bonfili'nin kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren
5: böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
6: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
7: Sağlamsa Lassa.
5: Böyle bir dünya var. Dünya Katılım var.
8: Ford Tourneo Kurye ve Tourneo Custom'da 1 milyon TL'ye 9 ay 0 faiz kampanyası devam ediyor. Hemen Ford yetkili satıcısına gelin, bu fırsatı kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
10: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.

Günaydın, günaydın, günaydın Türkiye. Şahane bir pazartesi sabahı en sevdiğiniz şarkılar eşliğinde Kral Pop Radyo'da devam ediyor. Evet, hemen hatırlatmak istiyorum. Bazı dinleyicilerimiz merakla yarışmanın ne zaman başlayacağını soruyorlar. Birazdan başlayacak. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün Ankara'da olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Birazdan Ankaralı dinleyicilerimizle bir lokasyon paylaşacağım ve şifre vereceğim. Şifreyle birlikte otobüsün yanına giden ilk dinleyicimiz sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazanacak. Bana da selam göndermeyi unutmayın lütfen. Evet, şimdi Sibel Can ve APO işbirliğiyle devam ediyoruz bu güzel ve keyifli sabaha.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
3: ETS sizin için seçti.

Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışma zamanı. Başkent Ankara, hazır mısın? Peki o halde yarışmayı başlatıyorum. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz bu sabah da Ankara'da. Şimdi bir lokasyon ve şifre vereceğim. Otobüsümüz Bahçeli Evler İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane önünde sizleri bekliyor. Bahçeli Evler İsmet İnönü Bulvarı Milli Kütüphane önündeyiz. Ve şifremiz Tunalı. Bu şifreyle birlikte otobüsümüzün yanına giden ilk dinleyicimiz 5000 ile 10.000 TL arasında sürpriz markalara ait hediye çekinin sahibi olacak. Şimdiden hepinize bol şanslar diliyorum. Haydi yarışma başlasın.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası...
1: Dünya katılım var.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin edin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Böyle bir dünya var. Dünya katılım var.
3: 1-1-2 Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
4: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hatalar yorumlayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
10: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak...

0: Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletimle yayında.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

İstanbul'da son günlerde büyük kocaman çekirgelerden bahsediliyor. Siz de rastladınız mı hiç? Sayıları hızla artan çekirgeler nedeniyle bazı ilçelerde vatandaşlar camlarını açamamaktan şikayetçi. Çekirge sayısındaki artış Trakya'daki hasat mevsimine bağlanıyor. Eğer bir çekirge görürseniz korkmayın, çünkü onlar ısırmazlar, zehirli değiller. Hastalık bulaştırmaları yaygın değil. En büyük zararları tarım.

sürü halinde olduklarında ekinlere ciddi zarar verebiliyorlar. Diyelim ki üzerinize bir çekirge kondu. Hemen şöyle elinizle dışarıya doğru atabilirsiniz. Bundan niye bahsediyorum? Çünkü gerçekten İstanbul'un bazı yerlerinde çok fazla sayıda çekirge görülüyor ve herkes panik halde. Hiç panik olmayın ve onları öldürmeyin lütfen. Pop'un Kralı Kral Pop Radyo'dasınız. Çok keyifli bir pazartesi günü en sevdiklerinizle devam ediyor. Norm Ender ve Ebru Gündeş işbirliği desem evet diyeceksiniz. Peki o halde radyolarınızın sesini biraz daha yükseltin. Bir çift göz sizin için.

WhatsApp mesaj hattından bazı dinleyicilerimiz ulaşmışlar. Mesajlarıyla yayınıma katılıyorlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. İstanbul'dan sevgili Hakan, yine İstanbul'dan sevgili Osman bizimle. Sıradaki şarkıyı armağan etmemi istiyorlar. Eskişehir'den Onur yazmış. Gaziantep'ten Ayşe bizimle. Ayşe demiş ki günaydın Arzu. Bir yandan kahve, bir yandan sevdiğim şarkılar. Daha ne olsun ki? Evet, bence de daha ne olsun ki? Keyfiniz bol olsun o zaman. Sıradaki şarkıyı size armağan ediyorum. Açın radyolarınızın sesini ve tadını çıkarın. Mabel Matiz'in en yeni şarkısı sizin için. Umrum dışı.

0: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam edecek.
1: Reklam. Bir gram altını bile kapınıza getiren...
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var.
4: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: Uçuş puanlar ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: ETS'nin sunduğu Arzu Kaya'yla Sabah Kuşağı devam ediyor.

0: Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da yarışmamız sonuçlandı. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz biliyorsunuz bu sabah Ankara'da ve Ankara'dan bir dinleyicimiz vermiş olduğum şifreyle otobüsümüzün yanına giden ilk kişi oldu. Sürpriz markalara ait 5.000 ile 10.000 TL arasında hediye çeki kazandı. Tebrik ediyorum Alperen Uslu ve sözü sana bırakıyorum.
1: Merhabalar, Alperen Uslu ben. Ankara'da ikamet ediyorum. Arzu Hanım'ın anonsunu duyduktan sonra Kral Pop otobüsümüzü Milli Kütüphane Kavşağı'nda yakaladım. Hediyemi aldım. Teşekkür ediyorum. Arzu Hanım'a da selamlar.
0: Çok teşekkür ediyorum Alperen. Selamını aldım. Harikasın. Güzel ve sağlıklı günlerinde hediye çekini harca. Evet, kazanamayan dinleyicilerimiz lütfen üzülmeyin. Çünkü her an sizin şehrinize de gelebilir, hediyeler kazandırabiliriz. Gözünüz yollarda, kulağınız Kral Pop Radyo'da olsun. Ve Arzu Kaya'dan gitme vakti. Bu sabahlık bu kadar. Yarın saatler 9'u gösterdiğinde yeniden en sevdiğiniz şarkılar ve sürprizlerimle karşınızda olacağım. Mutluluk ve sağlık diliyorum. Hoşça kalın.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım. Doğada ne varsa Zevranı'da.
1: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
3: Smokin bizim işimiz. Altın Yıldız Classics.
4: 80 yıldır ferahlatmak için yanında

Aracınızın egzoz gazı emisyon ölçümünü tüm Türk istasyonlarında yaptırabileceğinizi biliyor musunuz? Üstelik randevu almadan, zaman kaybetmeden. Unutmayın, egzozunuzun sağlığı hem çevrenin hem de aracınızın sağlığıdır. Tüm sürücülerimize keyifli yolculuklar dileriz. TÜV TÜRK.

0: Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
1: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444 4 400

Aksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr.

0: açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Sigortam cepte, hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: 16 yıllık hasret sona erdi. 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Kupa finalinde Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup eden İspanya tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na uzandı. İspanya'ya Dünya Kupası'na getiren golü 106. dakikada Ferran Torres attı. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. A Milli Erkek Voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına

0: kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Chris Dulay 26 milyon euro bonservis bedeliyle Fiorentina'ya transfer oldu. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kimi Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü ve sezonun 6. galibiyetini aldı. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
0: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
0: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimumu özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da. ETS sizin için seçti.

0: Hafta içi her gün 9-11 saatleri arasında Kral Pop'ta.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
3: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
4: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra

0: ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Uzman kasap köftelerinin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 18-20 Temmuz tarihleri arasında uzman kasap köftelerde aynı üründen 3 al 2 öde Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford binek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Bir teknoloji düşünün. Bugünü değil, yarını inşa eden. CV Enerji'nin yeni nesil Rectangle hücre teknolojisi, hücre verimliliğiyle enerjide yeni bir dönemi başlatıyor. Daha fazla verim, daha yüksek kazanç. Türkiye'nin ve Avrupa'nın ilk ve en büyük Tapkan hücre üreticilerinden biri olarak enerjinin geleceğini bugünden üretiyoruz. Detaylı bilgi için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı. Reklam.
2: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA Kripto.
3: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz. Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl. Pilot Garaj Yapı
4: Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. İklimsa.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'de.

0: Pop Haber.
1: Merhaba, ben Seçil Gören. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, gündemin gelişmeleriyle sizlerleyiz. Kocaeli'nin İzmit Belediyesi'ne yolsuzluk suçlamasıyla operasyon düzenlendi. CHP'li Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet dahil 31 kişi gözaltına alındı. Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gelişme var. Son operasyonda gözaltına alınan, aralarında sosyal medya yayıncısı Oğuzhan Uğur'un da bulunduğu 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Futbolda bahis soruşturması kapsamında 19 kulüp yöneticisine operasyon düzenlenmiş ve 17 isim gözaltına alınmıştı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler bugüne çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı bugün mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracağını belirtmişti. Yani bugünden itibaren Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor.

0: Ukrayna, Rusya'nın bir Türk şirketine ait gemiyi füzelerle hedef aldığını duyurdu. Saldırıda 5 kişinin öldüğü belirtiliyor. Hindistan'ın kuzeyi aşırı yağışlarla gelen sel su baskını ve toprak kaymalarıyla mücadele ediyor. En az 19 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Yeni haftada sıcak hava dalgası etkili olacak. Bugün İstanbul az bulutlu 33, Ankara güneşli 35, İzmir güneşli 38, Bursa açık 34, Antalya parçalı bulutlu 34 derece.
1: Kral Pop Haber.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon belli oldu. İspanya Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazandı. İspanya'ya kupayı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Matadorların kaptanı Rodri turnuvanın en iyi oyuncusu seçildi. A milli erkek voleybol takımı Milletler Ligi'nde ilk kez final etabına kalmaya hak kazandı. Filenin Efeleri son maçında İran'ı 3-1 yendi. Formula 1'de Belçika Grand Prix'sini Kim Antonelli kazandı. Mercedes'in 19 yaşındaki sürücüsü 3 yarış aradan sonra zirveye döndü ve sezonun 6. galibiyetini aldı.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rozçuklu. Selamlar, güzel bir hafta diliyorum sizlere. Bugün sizi bekletenler oldu mu? Yeni haftaya başlarken beklemek her zamankinden daha zor gelebilir. Peki beklemek niye zorlaşıyor günden güne? Son yıllarda tüketici davranışlarında da benzer bir bekleme eşiğinin düştüğü göstergesi var. Yani bu ne anlama geliyor? Uygulamalar birkaç saniye geç açılınca sabırsızlanıyoruz. Telefonla işte internet bağlantımız biraz gecikse hemen geçiyoruz o sayfayı. Kargo bir gün gecikse nedenini merak ediyoruz, araştırıyoruz. Film izleyeceğimiz zaman bile birkaç dakikada karar vermeye başladık. Aslında bunun temel sebebi olarak teknoloji gösteriliyor. Teknolojinin bize hız kazandırması. Ama bu hızın bir yan etkisi var. O yan etki de sabretme kasımız zayıfladı deyim yerindeyse. Oysa hayatın en güzel şeyleri zaman ister. İyi dostluklar, iyi işler, ustalıklar, değil mi? Hiçbir şey tek tuşlu olmuyor. Fakat işte teknolojinin getirdiği hızın dezavantajı. Sabretmek artık her zamankinden daha zor.

0: boyunca indirimler seni bekliyor. Hemen alışverişe başla. Avantajlı fiyatların, vade farksız taksit fırsatlarının ve indirim kuponlarının keyfini çıkar.
1: ...1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: yaza kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine Power Clean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
2: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak

Şu an bizleri yolda dinleyen, takip eden dinleyicilerimize iyi yolculuklar dileklerimi iletirim. Belki siz sadece yola odaklanmış olabilirsiniz ama yolda aklımıza sayısız fikir geliyor, değil mi? Hatta şöyle bir söz vardır: en iyi fikirler masada değil yolda gelir denir. Yaratıcılık üzerine yapılan bir iş yaşam araştırması var ve bu noktayı işaret ediyor. Çalışanların önemli bölümü en iyi fikirlerin toplantıda değil, yürürken, duş alırken, araba kullanırken ya da iş esnasında bir yere dalıp giderken aklına geldiğini söylüyor. Çünkü sürekli baskı altında çalışırken bizler doğru karar vermekte zorlanıyoruz. Biraz serbest kaldığında zihnimiz yeni bağlantılar kurabiliyor. Belki de bu yüzdendir çözümü zorlaştırmak yerine kısa yürüyüşler, biraz mola, hayattan aradığımız o cevapları aklımıza düşürür. Yani masaya oturunca değil de masadan kalkınca geliyor bazı fikirler.

Günden güne değişiyoruz değil mi? Diyebilirsiniz, zaten yaş alıyoruz. Yaş aldıkça da değişmek normal değil mi? Evet normal, ama zannetmeyin ki sadece insanlar değişiyor. Her şey değişiyor. Doğa da değişiyor. Yaşam değişiyor. Döngüler değişiyor. Tüketim tercihlerimiz de değişmiş, hem de büyük oranda. Tüketici artık daha çok ürün almak yerine daha uzun süre kullanabilecekleri ürünleri tercih etmeye başlıyor.

başladı deniliyor. Bilinçli tüketim. Özetle bunun ismi bilinçli tüketim. Sadece fiyata değil, dayanıklılığa, kaliteye ve ihtiyaç duyup duymadığına da bakıyor. Alışverişin önemli sorusu da böylelikle değişmiş oluyor. İndirimde mi? Fark etmez. İndirimde olması cazip gelmiyor artık. Buna gerçekten ihtiyacım var mı ve ne kadar süre kullanırım? Günümüz tüketicisinin asıl sorduğu soruymuş meğerse.

0: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
1: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
2: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
3: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi.

Yola çıkmak, bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRK

Vallahi ne sıcak gidiyor değil mi? Ve bu sıcak günlerde şehrin lüksü bana kalırsa gölge. Evet, iklim uzmanları şehir planlamasında artık ağaçlandırma ve gölgelendirme çalışmalarının eskisinden çok daha önemli hale geldiğinden bahseder. Bunu birkaç yıldır da söylüyorlar aslında ama söylemler hemen karşılık bulmuyor. Yaz aylarında birkaç derecelik sıcaklık farkı bile yaşam kalitemizi değiştiriyor maalesef. 2-3 derecelik sıcaklık farkı artması bile hayat kalitemizi düşürüyor. Eskiden bir ağacın değerini meyvesi ölçerdi, şimdi onun gölgesi en az meyvesi kadar kıymetli hale geldi ama ağaç yok ortada. Var olan ağaçlara da çok iyi baktığımızı söyleyemeyiz. Neye istinaden bunu söylüyorum? Kişisel bir yorum, evet doğru ama maalesef ülkedeki yangınlarla alakalı. Geçen sene Türkiye genelinde yaşadığımız büyük yangınlar bunun göstergesiydi. Evet, ağaçlandırmalar yapılıyor fakat bu yıllar süren bir serüven. Belki 30, belki 40 yıl sonra o ağaçlar büyüyor, gölgesini gösteriyor, doğaya olan katkısı büyüyor.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. Risk haritasını sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Merhaba, Kral Pop'ta beraberiz. Ben Mert Rusçuklu. Nasıl geçiyor gün? Yeni hafta nasıl başladı sizler için? En azından öğleden sonra saatlerine kadar bir fikriniz olmuştur. Gülümseyebildiniz mi bugün? Size iyi gelen insanlarla karşılaştınız mı? Önemlidir değil mi? Birbirimize iyi gelmek. Çoğu zaman unutuyoruz bunu. Son yıllarda hepimiz biraz daha hızlı, tempolu yaşamaya başladık. Hep örnek veririm, hatta pandemiden sonra değişen çok şey oldu işte. Hayatımıza ekstra bir hız geldi. Sanki arayı kapatmak istercesine bir yere yetişiyoruz. Hep bir yerlere yetişme çabası var. Bir işi bitirmeye çalışıyoruz, çabalıyoruz. Bir mesajı cevaplamaya çalışıyoruz. Mailler cevaplanmaya çalışılıyor. Ama fark etmeden de şunu unutuyoruz. Karşımızdaki insanın nasıl bir gün geçirdiğini çoğu zaman bilmiyoruz. Bilmediğimiz için işte market kasasındaki görevli, karşımıza çıkan bir insan, taksi şoförü, iş arkadaşımız, komşumuz fark etmez. Belki de zor bir dönem geçiriyor. Bilemeyiz. O yüzden küçük bir tebessüm, içten söylenmiş bir selam, bir kolay gelsin bile o samimi bakış tahmin ettiğimizden çok daha büyük bir anlam taşıyor çoğu zaman. Hep bir yerlere yetişmeye çalışırken bunu unutuyoruz maalesef. Ve bana kalırsa birbirimize verebileceğimiz en kıymetli hediye, gerçekten toleranslı davranabilmek, sevgiyle yaklaşabilmek. Bundan güzel bir hediye olabilir mi?

0: Reklam.
1: Günümün yarısı su taşımakla geçiyor. Getirdiğim su da çamurlu. Ama başka çaremiz yok.
2: Halime gibi binlerce kadın her gün aynı mücadeleyi veriyor. Bunu değiştirebiliriz. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.

0: budur. Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot garaj, şoför ekspertiz.
1: Evde huzurla, yolda güven.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
10: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
11: Dükçük.
10: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
11: Kuzuların Sessizliği.
10: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
11: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha. Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
10: Ve çok eğlendik. İşte bu.
12: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
13: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan Petrol Ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Tatilde olan dinleyicilerim vardır muhakkak. Sizlere iyi tatiller diliyorum. Temmuz ayı tatilin en yoğun yaşandığı aylardan biri. Temmuz gelince birçoğumuzun ritmi değişiyor. Turizm online rezervasyon platformlarına şöyle bir göz atınca yılın en yoğun tatil rezervasyonlarının Temmuz ayında yaşandığına dair veriler var. Yani bu demek oluyor ki yollar hareketlenmiş, havalimanları dolmuş, otellerdeki doluluk oranları çok yüksek. Milyonlarca insan bütün yıl beklediği birkaç günlük tatili molayı bu ay planlıyor. En yoğun hafta ise geçen haftaydı. Herhalde 15 Temmuz'u da fırsat bilip tatillerini birleştirenlerin mola dönemi. Tatil sadece bir yerlere gitmek anlamı taşımıyor tabii, bir beklenti mesela. Aylar öncesinden kurulan hayaller de bu beklentinin içinde. Deniz özlemi vardır sonra, değil mi? Şu kitabı sonunda bitireceğim diyenler. Telefonu kapatacağım, açmayacağım diyenler. Ama yapabiliyor musunuz? Bunu çok zor. Sadece dinlenmek için çıkmıyoruz aslında tatile. Zihinsel olarak yenilenmek için. Dile pelesenk oldu ya son yıllarda tükenmişlik. Hepimiz tükenmişlik yaşıyoruz ama sebebini çözemediğimiz şekilde. İşte tükenmişliğin de ilacı. Biraz yavaşlayabilmek, sakinleşebilmek ve bunun için ne gerekiyor? Çoğunluğun Temmuz ayında yapmayı tercih ettiği tatil.

Epey gözlem yapma fırsatımız oluyor değil mi? Yaz aylarıyla birlikte çocukların okulları kapanınca, çocuklarla geçirilen vakit, zaman artınca ben de gözlemliyorum çevremde de. Şöyle bir bakıyorum, kendi oğlumda da deneyimliyorum. Acaba çocuklar bizi dinlemiyor mu? Yetişkinlerin dilinde sürekli ya çocuklar dinlemiyor bizi. E ne yapıyorlar? Haklısın, dinlemiyor, izliyor. Evet, anne babalar çocuklarına hep güzel şeyler öğretmeye çalışıyor malum. Diyoruz ki dürüst ol, saygılı ol, işte bak kitabını oku, bundan uzak dur, buna daha yakın ol. Sürekli komut veriyoruz. Ama gelişim uzmanları da yıllardır aynı gerçeği hatırlatmaya çalışıyor. Çocuklar en çok söyleneni değil, gördüğünü öğreniyor. Değil mi? Biz teşekkür ediyorsak onlar da ediyor. Biz özür diliyorsak onlar da öğreniyor. Büyüklerimize zaman ayırabiliyorsak onlar da bunu normal kabul ediyor. Aksi halde eve geldim tabletten kafasını kaldırıp bakmadı bile yüzüme diye söylenen anneler babalar. İtiraf etmek lazım. Çocuk yetiştirmenin en zor tarafı bu değil mi? Çocuklar onlara anlattığımız hayatı değil yaşadığımız hayatı örnek alıyor. İşte yetişkinlerin zorlandığı şey de bu zaten. Örnek alıyor.

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
0: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Tatil grupları kurulmaya başladıysa ihtiyaçlar için nakit fırsatları Handi Kredi'de. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
3: Handi Kredi. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

gerekmez denir ama bazı pişmanlıklar tolere edilebilir. Mesela sonra ararım dediğimiz insanlar bir süre sonra aradığımızda gecikmiş de olsak tolere edebilirler mi? Bunu niye soruyorum? Bir iletişim araştırmasında çıktı karşıma. Yapılan çalışmada bireylere en çok pişman olduğunuz konular nedir diye sorulmuş. Cevapların büyük bölümünde kaçırılan fırsatlar olacağını tahmin ediyordum ama beni de şaşırttı. Böyle bir sonuç çıkmadı. Ne çıktı derseniz, daha fazla zaman ayırsaydım pişmanlıkları. Evet, keşke daha sık arasaydım pişmanlıkları. Hayatın garip bir tarafı bana kalırsa bu biraz da manidar. Bizim için değerli olan insanlar çoğu zaman nasıl olsa yarın konuşabiliriz diye düşündüğümüz insanlar. Aile bireyleri, sevdiklerimiz ama hayatın bize verdiği en büyük derslerden biri yarının garantisi yok. Uzun zamandır aklınızda olan o kişiyi bugün ararsanız, belki bir nasılsın derseniz, belki bir telefon görüşmesiyle beklediğinizden daha büyük iz bırakabilirsiniz. Hem kendinizde hem de karşınızdakinde. Ve belki de bu sayede hayatımızdaki pişmanlıkları azaltabiliriz. Ne dersiniz? Çok zor değil, değil mi? Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Ben Mert Rusçuklu. Kral Pop'ta beraberdik. Yarın öğleyin yeniden görüşmek üzere.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya oldu. Arjantin'i uzatmalarda 1-0 mağlup ederek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'na uzanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Rövanş 29 Temmuz Çarşamba günü Polonya'da oynanacak. Trabzonspor'da beklenen ayrılık resmiyete döküldü. Sırust Olayi 26 milyon euro bonservis bedeliyle İtalyan Fiorentina'ya transfer oldu.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
2: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

0: Kral Pop Radyo Otobüsü bugün Ankara'da. Gün boyu şehrin farklı noktalarında sizlerle buluşuyoruz, hediyeler dağıtıyoruz. Siz de kazanmak için Kral Pop Radyo'yu dinleyerek otobüsün güzergahını öğrenin, müziğin kalbi Kral uygulamasını telefonunuza indirin ve anons edilen şifreyle birlikte ilk giden siz olun. Bakalım dün kimler bizden hediye çeki kazandılar?
1: Merhabalar, ben Rüveyda Çakır. Kızımı jimnastiğe götürmüştük. Orada Kral Pop'u dinlerken dediler ki emniyetin karşısında araba bekliyor. Şans eseri biz de tam o yol üzerindeydik. Şansımızı denedik ve gerçekten ilk gelen bizdik. Kendileri de çok güzel ilgilendiler bizimle. Hediyemizi aldık.
2: Merhaba, ben Hatice Kocaman. Biz market için çıkmıştık eşim ve çocuklarımla birlikte. Tam o sırada da zaten her zamanki gibi Kral Pop Radyo'yu dinliyorduk. Anonsu duyduk. Otobüsün Mevlana Burvanı'nda olduğunu öğrendik ve hemen geldik. Otobüse gelip hediyemizi aldık. Kral Pop ailesine çok teşekkür ederim. Sıradaki şarkıyı eşim ve çocuklarıma armağan ediyorum. İyi günler.
0: Kral Pop Radyo'yu dinleyin, siz de kazanın. Kulağın radyo.

0: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Sigortam cepte hep yanında. İyi günde, kötü günde, hastalıkta, sağlıkta, ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam cepte, değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çip para. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanya katılan Aksesler 1 Temmuz-15 Ağustos arasında kampanya.

0: yaşa. Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel. Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet.
2: Vodafone Red'le sınırsızca. Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.

TV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Kral Pop Haber.
1: İyi günler, Çağlar Demir Döker ben. Bugün 20 Temmuz Pazartesi, günün öne çıkan gelişmeleriyle sizlerleyiz. Bugünün manşetinde iki önemli operasyon var. İlki Kocaeli'de CHP'li İzmit Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu. Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltına alındı. Bir diğerinde ise Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada da 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Oğuzhan Uğur sorgusunda Haluk Levent'le aralarında ilişki olmadığını savundu, suçsuz olduğunu söyleyip etkin pişmanlıktan faydalanmak istemedi. Suç örgütlerine kamu kurumlarından bilgi aktarıldığı iddiasıyla 12 ilde de eş zamanlı operasyon geldi. Aralarında polisler, gümrük muhafaza memurları ve avukatların da bulunduğu 50 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıktı. 37'si yakalandı. Çetenin elebaşının yurt dışında olduğu tespit edildi. Dünya Kupası finali öncesinde yasa dışı bahis soruşturması da başlatıldı. Maç öncesinde yaklaşık 50 milyar dolar değerinde yasa dışı bahis oynandığı değerlendiriliyor. Toplam 16 gözaltı var. CHP'de mutlak butlan kararına ilişkin istinaf süreci tamamlandı. Dosyanın yargıta incelemesi Eylül ayına kaldı. Grup Başkanı Özgür Özel'in yeni parti için resmen harekete geçmesi bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayınladı. Erdoğan, ana vatan ve garantör ülke olarak Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde yalnız bırakmayacağız dedi. İngiltere'de bir devir sona erdi. Başbakan Keir Starmer, adının karıştığı skandallar ve seçim yenilgisi sonrasında istifasını sundu. 2 yıl görevde kalan Starmer, koltuğu İşçi Partisi'nin yeni lideri Andy Burnham'a devretti. Meteorolojiden aldığımız son bilgilere göre sıcak hava dalgası ülke genelinde etkili. Yarın İstanbul parçalı bulutlu 32, Ankara ve Bursa az bulutlu 34, İzmir ve Antalya sıcak 38 derece. Bizden bir haber, Kral Otobüsü bugün de Ankara'da. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de.
0: Kral Pop Haber. Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket.

20 Temmuz ve Pazartesi, yepyeni bir haftaya başladık. İyi haftalar herkese. Sağlıklı, huzurlu, mutlu, keyifli, iyi, güzel haberler aldığımız bir hafta temennisiyle haftanın ilk günü yayınımıza hemen başlayalım. Saat 16 itibariyle hafta içi her gün Demir Ali Çelik ben 2 saat boyunca eşlik ediyorum. Bugün de önümüzdeki 2 saat boyunca harika şarkılar dinlemeye devam edeceksiniz. 24 saat olduğu gibi. Ayrıca gündemde konu başlıklarımız var. Ve birazdan Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu aktaracağız. Ankara'dan bir dinleyicimizi daha belirleyeceğiz. Sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekini kazandıracağız. Kulağınız bizde olsun. İyi çalışmalar. Trafikteki dinleyicilerimize de iyi yolculuklar. Herkese merhaba. Manifest Ajda Pekkan hileliyle devam ediyoruz.

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın.

0: Bu yaz Neon 1'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 1'de.
1: Ne istersen Neon 1. Böyle bir dünya var.
2: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünya

Dünya Kupası heyecanı ve tamamlandı. Dün akşam oynanan müsabakayla İspanya Arjantin'i 1-0 mağlup etti uzatma dakikalarında. 1-0'a gelene kadar baskın futbol vardı Arjantin karşısında. 1-0'dan sonra Arjantin vitesi arttırdı ama sonuç değişmedi. İspanya'nın galibiyetiyle Dünya Kupası'nın sahibi İspanya oldu. Arjantin Dünya Kupası'nda ikinci sıranın sahibi. Üçüncülük karşılaşmasını geçen İngiltere'de Dünya Kupası'nda üçüncü sırada yer almış oldu. Tabii ikinci üçüncüden ziyade Dünya Kupası'nı kimin aldığı daha ön planda olan bir tablo olduğu için İspanya'yı tebrik ediyoruz. Ülke genelinde de aslında bu finalde sanırım hepimiz İspanya'ya biraz daha yakındık. Bu hafta Şampiyonlar Ligi

Ön eleme, UEFA Konferans Ligi'ndeki mücadeleler, UEFA Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmalar vesaire, bunlar da gündem olmaya devam edecek. Süper Lig için geri sayım tüm hızıyla devam ediyor. Ağustos ortası itibariyle Süper Lig yeni sezonun açılışını yapacak. Futbolla ilgili detayları da tabii ki aktaracağız. Şimdi Kral Pop Radyo'da APO ve Ömrüm

Model grubunun dağıldığını duyduktan sonra çok üzülmüştük. Çok özel ve harikulade şarkılara imza attılar bir aradayken ve ayrıldılar. 10 yıl sonra yeniden bir araya geldiler ve Ölürüm Daha İyi ile dinleyiciyle yeniden buluştular. Ölürüm Daha İyi şarkısının sözü ve müziği Can Temiz'e ait, şüphesiz Model grubunun şarkı ve müzik konusundaki ana karakteri ve yeniden grubun içerisinde yer alması harika oldu. Tabii bu başlangıç, devamı gelecektir hiç şüphemiz yok. Model grubunun bir arada olması hepimizi mutlu etti. Haberin detayları kralmüzik.com.tr'de ve yepyeni müzik haberlerimize de kralmüzik.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Listelerimize de tabii. 0533 781 74 74 Kral Pop Radyo WhatsApp hattımız. Birazdan şarkılarımızı hediye etmek istediğiniz ya da paylaşmak istediğiniz notlarınızı aktaracağım.

0: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası dünya katılım
1: var. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Böyle bir dünya var, dünya katılım var. Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
3: Tatil Budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
4: Tatil Budur hissi.
2: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
5: Bu yaz Neon 11'de herkes Ultra Premium Plus. Bedava kargo, toplam 1000 TL'ye katlanan kupon ve %3 geri kazandıran uçuş puanlar Neon 11'de.
4: Ne istersen Neon 11.
6: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: telefonu şimdi mağazalarımızda ve zazazu.com.tr'de.
1: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Yeni haftanın ilk günü şarkılarıyla mesajlarınıza gelelim. Arkın herkese iyi haftalar. İstanbul'da ofis arkadaşlarımla dinliyorum. Mesajı duydum, şansımı denedim. Okursanız sevinirim. Begüm, Ati, Banu ve Cem'le birlikte dinliyorlar. İyi çalışmalar diliyoruz Arkın size de. Bahadır Çekmeköy'den bugün iş arkadaşım. Burcu'nun doğum günü. Burcu'nun doğum gününü...

kutluyoruz ve kutlayanlar arasında iş arkadaşlarından Ebru, Bahadır ve Filiz var. İyi ki doğdun Burcu. Akif, tüm sağlık çalışanlarına ve Mehmet Bey'e hediye ediyorum. Bir sonraki mesajımızda Melis'ten, iş başında tüm gün dinliyoruz Kral Pop Radyo'yu. Melis ben, manifest istiyorum. Bugün açılışta çalmıştık. İleriki dakikalarda mutlaka denk geleceksindir. Melis'e de kolaylıklar dileyelim ve Kral Pop Radyo'da en iyilere. Linet Meğerse yorumuyla devam edelim. Birazdan Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu bildireceğiz bu arada.

0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
1: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
0: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS

20 Temmuz Pazartesi yayını devam ediyor. Az önce Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzün lokasyonunu birazdan ileteceğimizi söylemiştik ve şu anda o andayız. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz şu anda Ankara Balgat'ta. Ceyhun Atuf Kansu Caddesi MHP Genel Merkezi yanında. İlk ulaşan dinleyicimiz bugünün şifresi Aspava diyerek Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüzden sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çekinin sahibi olacak. Kazanan dinleyicimizin mesajını da birazdan paylaşacağız. İyi şanslar dileyelim. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz şu an Ankara Balgat'ta dinleyicimizi bekliyor.

0: reklam.
1: Gol! Mercedes-Benz 1, faiz oranı 0.
2: Mercedes-Benz'de her fırsattan kazançlı çıkın. Temmuz ayı boyunca tüm Vito ve Sprinter modelleri 1 milyon 500 bin TL krediye, 6 ay boyunca %0 faiz avantajıyla sizi bekliyor. Mercedes-Benz kalitesini şimdi yakından keşfedin.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
4: Kripto. Siz iyi uyuyun diye fiyatlar 2025'ten. İstikbal'de yatak, baza ve başlıktan oluşan set alışverişlerinde 2025 fiyatları sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de. Kaçırmayın. Böyle bir
5: dünya var. Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın.

0: katılım. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacık'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et.
2: Her adımda güven. Otokoç ikinci el.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1.385.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
6: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Yapı Kredi, bir adım önde.
8: Pilot Garaj Yapı Ekspertiz.
9: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
8: Pilot Garaj Shop'a ekspertiz.
10: Masraf çıkmasın diyen KOBİ'lere ücretsiz e-fatura Dijikolay'da, Dijikolay İş Bankası'nda. İşnet'in yeni e-fatura

İstanbul'da yaz ortasında havalar soğuyacak. Hava 7 derece birden düşecek. 4 gün boyunca yağmur yağacak. Başlık bu şekilde. Yarın itibariyle etkisini hissettirmesi bekleniyor. Balkanlardan gelen hava etkisinin çarşamba gününden itibaren de yağışlı havanın etkisi altına gireceğiz. Kademeli olarak da haftanın ikinci yarısı itibariyle 7-8 derece hava sıcaklarında düşüşü hissedeceğiz. Dolayısıyla yağışlı bir hafta bizi bekliyor ve bu haftanın yağışında bulunduğunuz bölgelerdeki hava durumunu dikkate alarak giyim kuşama özen göstermenizi biz de önermiş olalım. Tabii haber merkezimiz gelişmeleri an be an paylaşacaklar. Sadece İstanbul için geçerli değil yağış, Marmara'nın doğusu ve Karadeniz sahil hattında da gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Cuma günü de etki alanını genişletecek. Doğu Anadolu ve Güney Ege hariç tüm yurdu etkisi altına alacak. Özetle bu haftanın hava durumu tahminleri bu şekilde. Kral Pop Radyo'da Yalın'la akşamüstü dinleyelim bu kez. Yakın.

Cep telefonu kullanımı hayatımızda olmazsa olmazlar arasına yıllar içerisinde gelişerek dahil oldu. Bugün sadece cep telefonuyla çalışıyoruz, işimizi görüyoruz, sosyalleşiyoruz ve daha birçok bilgiye ulaşabiliyoruz. Dolayısıyla bu cep telefonu kullanımıyla ilgili fizyolojik değişiklikleri de aslında uzun süredir üzerinde çalışılan konu başlıklarından biri olarak ara ara bahsediyorduk. Teknoloji odaklı yaşam tarzımızın etkilerinden biri olarak. Boyun ağrısı bunda en baştaki aslına bakarsanız araştırmalar neticesinde ortaya çıkan şeyler, duruş bozukluğu üzerinde belirgin değişiklikler zaman içerisinde etkiler olduğu yönünde açıklamalarla birlikte öne eğik baş pozisyonunun aslında kalıtsal bir hal alacağı ve boyun ağrısının da birçoğumuz için aslında çok daha fazla artacağı yönünde öngörüler var. Bununla ilgili bir araştırma detayı da başınızı öne ya da yana doğru uzun süre eğmek zorunda kaldığınızda boynunuzun yaklaşık 27 kiloluk bir baskı altında kalması. Dolayısıyla teknoloji boynu diye adlandırılan zaman içerisinde de duruş bozukluğuna yol açan telefonun hayatımızdaki duruşumuzla ilgili olumsuz etkisine bir kez daha hazır böyle bir araştırma okumuşken yer vermek istedim. En azından ara ara egzersiz hareketleriyle bu durumu toparlamaya çalışmak gerek özetle. Kral Pop Radyo'da Tan Taşçı'yla Yok Başka Hayalim dinleyelim şimdi.

0: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.
1: Güneşin krallığında aç kalbini renklere. Bu sezonda kahkahaların gökyüzüne karışsın. Zazazo'nun yeni sezon koleksiyonu şimdi mağazalarımızda ve zazazo.com.tr'de.
2: Bellona rahatlığı hem indirimli hem hediyeli. Tüm ürünlerde 1 Temmuz 30 Eylül tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinizde net %10 indirim veya yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.

0: budur. Yeni füstü şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin. Pilot Garaj Oto
1: Ekspertiz. Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
2: Tatil budur hissi. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Böyle bir dünya var. Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası Dünya Katılım
4: var. Yola çıkmak bazen sadece gitmek değil, iyi hissetmek demektir. Motosikletinizle bu hissin keyfini sürerken doğru güvenlik ekipmanlarıyla aldığınız önlemler yolculuğunuzu daha güvenli kılar. Motosikletinizin güvenli sürüşüne eşlik etmek için sabit ve gezici istasyonlarımızla hizmetinizdeyiz. TÜRTÜRK.
5: Böyle bir dünya var, Dünya Katılım var.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
1: Emin Evin, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detay

0: Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 70...

0: kredi karşılaştırma platformu Hangi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469.
2: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla Yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
4: Prime Computers'lerde ekspertizini güvenle yaptır, Peugeot 2008 kazanma fırsatını yakala.
5: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Bu etkinlik otobüsümüzde Ankara'da dinleyicilerimizle buluşmaya ve sürpriz markalara ait 5 veya 10 bin TL değerinde hediye çeklerimizi kazandırmaya devam ediyoruz. Az önce lokasyonumuzu iletmiştim. Bir kazanan daha belirleyeceğimizi söylemiştik. Şifreyi de aktarmıştık. İlk ulaşan ve şifremizi doğru şekilde aktaran dinleyicimizin mesajını dinliyoruz.
1: İsmim Orkun. Kral Pop'ta Çelik'i dinliyordum. O sırada Çelik'in anonsunu duydum. Kral otobüsünün de Balgat'ta olduğunu öğrendim. O sırada otobüse gelerek hediye çekini aldım. Sıradaki parçayı tüm Kral Pop dinleyicilerine armağan olsun.
0: Tebrik ediyoruz, teşekkür ediyoruz. Kral Pop Radyo etkinlik otobüsümüz yarın da Ankara'da olacak ve Ankara'da dinleyicilerimizle buluşmaya devam edeceğiz. Bugünkü yayınımızı tamamladık. Demir Ali Çelik ben. Yarın saat 16'da Türkiye'nin en çok dinlenen pop müzik radyosu Kral Pop Radyo'da görüşmek üzere. Bugünlerin en yeni şarkılarından biriyle daha veda etmiş olayım. Hoşça kalın.

0: spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0'la geçerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Fernando Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Gornik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Gornik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Siyah beyazlılar Tromsø, Hradec Kralov ve turunun kazananıyla oynayacak. Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Beşiktaş Midyaland ilk maçı ise Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadında.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sunar.
3: Hava daha da ısınıyor. Marmara'da rüzgarın hafiflemesiyle hava daha bunaltıcı olmaya başladı. İç Anadolu'da da sıcaklık artışı sürüyor. Ege bu hafta yazın en sıcak günlerini yaşayacak. Akdeniz'de de hava çok sıcak. Öğle saatlerinde güneşten korunmakta fayda var. Rize çevreleriyle Kastamonu ve Erzurum'da yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış görülebilir. Dikkatli ve tedbirli olunmalı.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz risk haritasını sundu. Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Ankara-Niğde otoyolunun 3 ile 5. kilometreleri arasında üst yapı onarım ve yenileme çalışmaları nedeniyle Ankara istikametinde sağ şerit trafiğe kapalı, ulaşım kontrollü olarak diğer şeritten sağlanıyor. Samsun-Ankara yolunun 22 ile 25. kilometreleri arasında Havza tüneli bakım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
5: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
6: ETS sizin için seçti.

0: Akşamlar Türkiye Bağcay yayında ve bu akşam sizlere bir radyocunun dramından bahsetmek istiyorum. Bugünkü programımı kendi bilgisayarımdaki programdan değil, online yazı yazma arayüzünden yazdım. Çünkü bilgisayarım 2012 model. Aa, değil mi? Aa. Ve yenisini alamıyorum. İleride bahsedersiniz radyoculuğun son günlerini deneyimledim diye. Aha. Bay J'nin köfteci olmadan önceki son programını izledim, biliyor musunuz? Bay J'nin merkezi lağım sisteminde insanların giderlerinden düşürdüğü altın küpe ve bilezikleri aramaya başlamadan hemen önce sunduğu şovu dinledim. Evet. Karısı Bay J'yi boşamadan hemen önceki şovunu dinledim. Oğlunun Bay J'yi son aramasından hemen önceki.
1: Bay J, hani şirketten yeni bilgisayar istemiştin?
0: İstedim. Neyi soruyorsunuz? Geldi de yeni bilgisayar boşu boşuna mı bikbikleniyorum ben? Paraları yokmuş. Vermediler yeni bilgisayar şirketten. Şimdi önümde birkaç çözüm var. Elle kalemle yazabilirim programlarım ve Tolstoy dönemine geri dönebilirim. İkincisi, rahmetli babamın 1963'te alıp bana miras bıraktığı daktilo ile yazabilirim. Ama öyle silip baştan yazma seçeneği yok. Hep ilk yazdığım özenilmemiş versiyonu dinleyeceksiniz. Evet. Yani anlayacağınız, artık sevenlerinin Bay J'yi Kalkındırma Derneği'ni kurma zamanı geldi. Zaten derneklerle ilgili hiç problem yaşanmayan bir dönemden geçiyoruz. Ama bizde sorun olmaz. Rakamlar o kadar küçük olacak ki, değil mi? Masanın dikkatini bile çekmez. Üstelik baştan amacı söylüyoruz. Derneğin amacı Bay J'nin şovlarının devam edebilmesi. Okul, hastane, bakım evi yaptıracağız değil mi? Demiyoruz değil mi? Öyle bir vaadimiz en baştan yok zaten. Hesap yaptım. 5'er lira bağış yapmanız gerekiyor bana. Arkadaşlar 5 lira. Utandırmayın kendinizi bana. Bak ayıp ediyorsunuz. Dün gece balık sofrasında 17 bin lira hesap ödediğinizi biliyorum. Zaten bu bağışları yapmazsanız yakında ben de balık gibi kokmaya başlayacağım. Bunu mu istiyorsunuz he?
1: Evini sat o zaman Bağcı. Daha ucuz bir eve geç.
0: Yok ya. Siz hem balık yiyin hem bu programı dinlemek isteyin. Ben evimi satayım. Ha? Bunun için. Ya bir hafta balık yemezseniz ne olur ya? 35 senemi verdim size. Bunu sizin radyo sunucumu yaşatacağım planınız, konseptiniz.
1: Yoktu ki Bay J bizim böyle bir konseptimiz.
0: Aha, daha da büyük utandırmacalar kendinizi ya bana karşı. Utanç kaynağı. Kim radyo şovmenini yaşatmak istemez ha? Söyler misin? Bilemiyorum. Belki de size yüklenmemem lazım. Belki de radyoculuk dünyasının artık güncellenme almayan bir modeliyim ben. Ha, olabilir mi acaba? Bilmiyorum. Yani açıkçası ama o zaman piyasada güncelleme alan yeni modeller olması gerekir.
1: Yok.
0: O zaman bunu söylemeye korkuyorum ama radyoların son günleri mi bunlar aman tanrım. Aman Allah'ım. Neyse. Buradan huzurlarınızda şirketime yapıyor olduğum son çağrıdır. Bana daha fazla ödeme yapmanız gerekiyor. Tehdidim size değil, beni dinleyen halk adınadır. Evet. Ben başımın çaresine bakarım. Lağım, mağım, altın kolye filan. Bu insanlar ne yapacak? Zalim olmayın. Kral Pop Radyo'da ucuzluk marketine 40 yılda bir gelen pahalı markalı lüks mallardan birini dinliyorsunuz. Bay J yayında. Ayrılmayın lütfen.

0: ve online'da keşfedin. Koçak.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.
2: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
3: Pilot garaj, şoför ekspertiz.
4: Bir gram altını bile kapınıza getiren,

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev.
1: Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çivo petrol ofisinde. Sen ne istersen o.
3: Bu ya.

0: Ne 11'de?
1: Ne istersen ne 11.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
3: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimler.

0: Selfies.
1: Arkadaşım, hoş geldin. Çok özlediniz ve geri geldik. Nesin sen?
2: Dükçük.
1: Birbirinden ünlü konuklarımız oldu. Şimdi hangi filmi çekiyoruz?
2: Kuzuların Sessizliği.
1: Oyun başladı, sahne büyüdü, her şey kontrolden çıktı.
2: Oğlum bu çok ciddi bakıyor ha.
3: Çok büyük bir eğlence bizi bekliyor.
1: Ve çok eğlendik. İşte bu.
4: Talk Show Yıldızlar Salı Star'da.
5: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
6: Sağlamsa Lassa.
7: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar Samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
8: Prime Computest Auto Expertise Türkiye'nin dört bir yanında güvenle.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan

Selam millet, nasılsınız? Her şey idare eder kıvamdaysa sorun yok. Bikbikleniyorsanız da hepimiz bikbikleniyoruz. Bikbiklenmek standart oldu. Bikbiklenmeyende bir problem var diye gibi duruyor artık. Benim adım Bahçe, ben bir bikbik makinesiyim. Prensesiyim bu işin. Bak net söylüyorum ama... Bikbikleniyorum ama sor neden diye. Temelsiz ve sebepsiz değil. Bakın gerçekten sıkıntıya girmezsem... Parasızlıktan şikayet etmem. Gerçekten kafamı ütülemiyorsa karımdan şikayet etmem. Ondan sonra Bodrum'da yaşıyorum. Annem İstanbul'da yaşıyor. Bir evlat olarak her gün anneni ziyaret etmen lazım demese annemden de şikayet etmem. Ama siz de tahmin edersiniz. Başta yaptığım hiçbir plan tutmadı. Hiçbir şey hayal ettiğim veya planladığım gibi de gitmiyor. Artık hepimizin beyninde tek bir sekme açık kaldı. Hayat pahalılığı. Başka hiçbir şey düşüneme. Geçen gün... Karım gözlerimin içine bakıp aklından ne geçiyor bir tanem dedi. Romantik bir şey bekliyor. Kıyma dedim. Kıymanın kilosu geçiyor aklımdan. İlişkimiz bitmek üzere ama haklıyım. Çünkü kıyma şu anda aşktan daha lüks bir yatırım. Akıl sağlığımı kaybedeceğim ya. Eskiden markete gidince bu son kullanma tarihine falan bakardım bir şeylerine. Şimdi fiyat etiketine bakıyorum. Bu paraya ben bunu yersem. Bu beni kaç gün tok tutar? Kalori maliyet hesabı. Fiyat yarar dengesi. Fiyat fayda. Mühendis oldum ya. Markette geçen bir paket peynirin önünde durdum. Türev integral falan çözüyorum ya. Görevli geldi, beyefendi yardımcı olayım dedi. Yok dedim, bunu alırsam böbreğimi kaça sayarsınız? Onu hesap etmeye çalışıyorum da. Keçi ne zaman bu kadar kıymetli bir şey oldu ya? Keçi sütünden peynir. Eskiden zenginlik belirtisi farklıydı. Altın kolye takardın, lüks arabaya binerdin. Şimdi büyük zenginlik şovu ne biliyorsun? Markette kasaya gidip. Fiyatı farklı çıkan hiçbir ürünü geri bıraktırmamak. Aa, evet, arkadaki kuyruğa...

ettirmiyorum. Ben bir milyonerim kozu kesiyorsun. Havaya... Oğlum, oğlum. Ucuzluk marketindesin. Aldığın hiçbir şey altın kaplama değil zaten. Havan kime kral? Ha? Gören de zanneder... Alman arabası mağazasında sıfır araba bakıyor. Dışarıda kahve içmek... Ah, finansal bir kara. Kafeye gidiyorsun, menüyü açıyorsun. Fiyatlar korkunç. Garsonun diyor ki ne alırsınız? Ben sadece ortamın ısısından faydalanmaya geldim. Havayı solumaya geldim. Bir bardak musluk suyu diyemiyorsun. Kahve sipariş ediyorsun ama kahveyi keyiften değil. Verdiğin paranın acısından bitkin düşüp uyuyakalmamak için içiyorsun. O kafeine ihtiyacın var. Isır bir döngü. İşin içinden nasıl çıkacağız bilmiyorum ama bence birilerinin bize acil bir para ve psikolojik destek vermesi lazım. Evet. Mesela maaş günleri telefonlarımıza tebrikler. Hayatta kalma modunuzun birinci seviyesini başarıyla tamamladınız. Ayın kalanı için biz yokuz. Bu mesaj kimden geliyorsa biz yokuz diye. Vallahi benim adıma bu şartlarda delirmeden yaşayabilmek bile büyük bir şov. Hepinize hayırlı işler, bol kazançlar. En önemlisi ucuz market zincirlerinde iyi indirim kovalamacalar diliyorum. 55 yaş için planım neydi biliyor musunuz? Bununla alakası olmayan her şey. Evet. En azından bir şey. Bankada bugünün parasıyla 20 milyonum var. Kendi evimde oturuyorum, lüks arabam var ve hala piyasadayım. Anladın? Piyasa diyorum. Flirt, fingi fongi, tangadunga. Evet. Şu sıralar, şu sıralar bir fantezim var. Evi satmak, parasını dilediğim gibi yaşayarak harcayıp, işim bittiğinde karımdan beni bir kolye koyup, sokakları temiz, ılıman bir ülkeye postalaması. Kral Pop Radyo'da, şimdi Bay J yayında.

Pop Radyo'da Bay J yayında pazartesiye layık bir program hazırladım, onu sunuyorum. Tamamen depresyon, bittik, yandık, kül olduk içerikli bir komedi programı. Yandık, bittik, kül olduk, depresyonda. Bakmayın böyle, ben ne yaptığımı tam bilmiyorum ama her ne yapıyorsam çok feci tuttu. Yani herkes bu programı dinliyormuş. Ratinglerim çok yüksek. Yani demek siz de benim gibi dünyanın 2026 Temmuz halinden delirmek üzeresiniz, öyle anlıyorum. Yani beni anlıyorsanız demek ki var bu yaşadığım konsept birinin hafsalasında. Ama sizi gördüğüme sevindim. Gerçekten harika görünüyorsunuz. En azından dışarıdan öyle. İçeride kim bilir hangi küresel krizin panik atağı dönüyor, orası meşhur. Fark ettiniz mi? Dünya artık bir gezegen gibi değil de böyle korsan sunucuda oynanan, parası ödenmemiş, optimizasyonu bozuk bir bilgisayar oyunu gibi. Değil mi? Her gün yeni bir yama geliyor. Oyun daha da zorlaşıyor oynaması. Eskiden hayatta kalma mücadelesi belgesellerdi o. Adamı balta girmemiş ormana bırakırlardı. Solucan yiyip yönünü bulurdu güneşin hareketlerine göre. Şimdi hayatta kalma mücadelesi için ormana gitmeye hiç gerek yok. Sabah metrobüse bin, işe git, akşam kredi kartı ekstreni aç. Al sana en vahşi Man vs. Wild ve insanoğlu yaban doğaya karşı. Hayat bir yaban doğa. Mesela soruyorum size, en son ne zaman şöyle arkaya yaslanıp "Oh be, dünya ne kadar huzurlu bir yer" dediniz, diyemezsiniz. Çünkü tam savaşlar bitti galiba diyorsun, hop iklim krizi patlıyor. Havalar ısındı diyorsun, öbür taraftan yeni bir virüs türü el sallıyor. Ekonomi düzelecek diyorsun, yapay zekanın teki çıkıp "ben senin işini 3 saniyede bedavaya yaparım" diyor. Robotlar işimizi elimizden alacak diye korkuyoruz ya. Yemin ederim robotlar gelsin, şu faturaları, mesai saatlerini görsün, kalsın abi, biz kutumuza geri dönelim. Açma, açma kutumu. Bu insanlık çok pahalı bir hobi. İnsan benzeri robotlar. İnsanlık olarak vites büyütemiyoruz. Sürekli geri vites. Eskiden geleceğe dair vizyonumuz vardı. Uçan arabalar, ışınlanma, Mars'ta koloniler falan hayal ediyorduk. 2026 yılındayız. İnsanlığın ortak vizyonu ne biliyor musunuz? Aylık abonelikleri nasıl iptal edebilirim? Çünkü aboneliği iptal etmek için o kadar zor sekmeler koyuyorlar ki bir yerlere. Başkasının evinde. Abonelik iptal sekmesi başkasının evindeki bilgisayarda. Elon Musk Mars'a roket gönderiyor. Bizim buralarda en büyük teknolojik başarı indirim kuponunu son saniyede sepette yakalamak. Bu arada bu dijital alışveriş çılgınlığının boyutu dillere destan arkadaşlar. Ama başka bir anonsun konusu. Tek başına işlemem lazım. Belki birazdan değinirim. Belki de yapmam. Umurumda bile değil, biliyor musunuz? Gerçekten. Peki bakın. Bu kaotik durumdan nasıl çıkacağız? Elbette büyük düşünürler gibi benim de bu dünya için son derece tutarlı, üzerinde saatlerce düşünülmüş çözüm önerilerim var. Birinci önerim, gezegeni komple kapatıp açalım. Nasıl yapacağımızı anlatacağım. Sakin olun. Her elektronik alette işe yarıyor, biliyorsunuz. Dünya çok kasıldı. Kutup ayıları sıcaktan bunaldı, borsalar çöktü, insanların sinir sistemi yandı. Bence Birleşmiş Milletler ortak bir karar almalı. Herkes aynı anda nefesini tutsun. Bütün fabrikalar, internet, hayat 10 dakikalığına kapansın. Dünya bir yeniden başlatılıyor ekranı görsün. İnanın açıldığında her şey daha akıcı olacak. Enflasyon filan sıfırlanır. Denemekten ne kaybederiz? İkinci önerim, zorluk derecesi ayarı getirilsin. Hayat niçin herkes için çok zor modunda abi? Ha? Bebek olarak doğuyorsun, hop direkt hayatta kalma mücadelesi. Bence kontrolden geçerken, işe başlarken sormaları lazım. Hayatı hangi modda oynamak istersin? Böyle bir seçenek. Ben kolay modunu, easy'yi seçmek istiyorum. Kolay modda ne olur? Sabah uyanırsın, hesabına yalandan bir para yatar. Kimse senden başarı beklemez. Ev sahibi seni arayıp hal hatır sorar. Biz direkt eldeki imkanlarla hayatta kal modunda doğduk. Haksızlık, haksızlık bu. Ve açıkçası aklıma gelen son ve en etkili çözümüm arkadaşlar, küresel unutkanlık aşısı. Herkes her şeyi çok hatırlıyor ve çok kafaya takıyor. Öyle. Bize öyle bir aşı yapsınlar ki her sabah uyandığımızda bir önceki günün zamlarını, savaş haberlerini, iş stresini unutalım. Sabah kalkacaksın. Aa ne güzel, bir gün ekmek 50 lira mı? Bedava gibi yahu galiba. Deyip neşeyle fırına koşacaksın. Mutluluğun sırrı cehalet derlerdi de inanmazdım. Bizi biraz cahil bırakın, bakın dünya nasıl. Yani anlayacağınız, dünya çıldırdı. Bizim de çok normal kalmamıza gerek yok. Gerek yok. İlla ki akıl sağlığınızı korumak istiyorsanız arada bir siz de kapatıp açın kendinizi diyorum. O zaman teşekkürler. İyi eğlenceler. Ayrılmayın.

0: güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
1: Reklam. Koçakta Festival.

0: ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
1: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri İnfo Yatırım.

0: budur.
1: Yeni füsli şeftali. İlk yudumda budur diyeceksin.
2: İsuzu kamyonlarda kaçırılmayacak Temmuz fırsatı. Anlaşmalı bankalarda geçerli 1 milyon TL kredi tutarına katkı paysız 12 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla İsuzu kamyonlar anlaşmalı İsuzu yetkili satıcılarında. Kampanya 1-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında geçerli ve stoklarla sınırlıdır. Detaylar isuzu.com.tr'de.
3: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
4: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi TEB.com.tr'de.
5: TEB o kadar iyi ki TEB.
6: Çay makinesi deyince vatan.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.
12: Böyle bir dünya var.
13: Dünya Katılım Bankası'nda altın birikiminize yüksek kar paylaşımı oranı veren altın katılma hesabı var. Hepimizin dünyası
14: Dünya Katılım var.
15: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: Sağlıkta ihtiyaç duyduğun anlarda hep yanında. Anadolu Sigorta'nın yenilenen mobil uygulaması Sigortam Cep'te değişen arayüzü ve pratik menüsüyle hep yanında. Hemen indir, sigortacılık işlemlerini tek uygulamadan hallet. Detaylı bilgi anadolusigorta.com.tr'de.
1: Vodafone Redliler şimdi Avrupa'nın da redlisi. Çünkü Red 5G tarifeleri hiçbir ek ücret ödemeden Avrupa'da tam 10 gün geçerli. Sen de Red'e gel, Avrupa seyahatinde sınırsızca takıl, sınırsızca keşfet. Vodafone Red'de sınırsızca.
2: Altın Koçak'tan alınır. Çünkü altın sadece bugünü değil, yarını da taşır. Koçak'sa başka, Koçak.

0: Merhaba, Kral Pop Radyo burası. Türkiye'nin açık ara en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Ve ben Bayce Akşam Şovmeniyim. Burada başka da bir iş yapmıyorum bu şirkette. Belki de bu yüzden maaşım rezalet. Evet, yani belki de ne bileyim arada bir gidip başka departmanlarda da işlere el atmam gerekir. Ve şimdi düşününce aslında finans muhasebe bölümüne yardımına gitsem belki kendi maaşıma da bir dokunurum kimse fark etmeden. Ha?
1: Fark ederler Bayce.
0: Niye ki, masak mı var şirketin içinde? Üstelik koskoca Bayce yolsuzluk yaptı diye kim şüphelenir? Evet, son haberler değil mi? Evet. Peki, tamam. Haberleri izliyorsunuzdur. Kongo taraflarında yeni bir Ebola salgını patladı. Dünya Sağlık Örgütü kırmızı alarm verdi. Sosyal medyada hemen panik başladı. Eyvah, Türkiye'ye gelir mi? Nasıl korunacağız? Ebola. Ben korkmuyorum. Niye biliyor musun? Çünkü virüsü araştırdım. Bu virüs korona gibi değil arkadaşlar. Havadan, hapşırıktan, öpücükten bulaşmıyor. Bırakın ki evliliğimin 7. yılında karımı öpmek için belediyeden izin kağıdı yazdırmam gerekiyor. Son verdikleri tarihi söyleyeyim mi? Mart 2027. Ondan sonra neden gözlerim fıldır fıldır Bayce? İnsanım çünkü ben, insan. Neyse. Ebola dedik. Sadece ve sadece enfekte kişinin kanı, teri, gözyaşı gibi doğrudan vücut sıvılarıyla temas ederseniz bulur. Yani virüsün bana bulaşması için birinin gelip tam olarak gözümün içine tükürmesi ya da çok çok çok yakın mesafeden bana doğru tazikle ağlaması gerekiyor. Bu da mümkün değil. Çünkü şu sıra zaten kimse kimsenin derdiyle o kadar yakından ilgilenmiyor ki. Yolda ağlayan birini görsek aman tinerci filan ilişme diye bir kaldırım değiştiriyoruz. Bizim bu birbirimize mesafeli, bana dokunmayan yılan bin yıl aşısı kültürü bizi bu virüsten tek başına korur. Hem korunma yollarına baktım. Uzmanlar diyor ki ellerinizi sık sık sabunla yıkayın, dezenfektan kullanın. Ya biz pandemi döneminde kendimizi baştan yarattık bu konuda ya. Biz pandemi döneminde 80 derecelik limon kolonyasıyla, başka ülkelerde yok bu arada. Evet. 80 derecelik limon kolonyasıyla duş almış, misafirlerimize dekoratif şişede çamaşır suyu ikram etmiş, ellerine dökmüş bir milletiz. Bizim bağışıklık sistemimiz kimyasal silah gibi. Ebola gelse barınamaz. Gerçekten kolonya kokusunu aldığı an biz galiba yanlış coğrafyaya geldik der. Biz temizlik konusunda o kadar obsesifiz ki virüs bizim ev hanımlarının titizlik seviyesini görse, abla ben sadece terden bulaşıyorum, halıyı yıkamana gerek yok. Gerçekten lütfen. Bir de bu virüsün adı Bundibugyo suçuymuş. Bundibugyo. İsmi, bizim ana haber bültenindeki her spiker sizce bunu telaffuz edebilir mi? Gerçekten doğrudur. Düşünün akşam haberlerini. Sayın seyirciler, Bunga Dingo. Fingo Fongo virüsü. Panfiri Finfon virüsü kapıda. Evet. Ben ismini söyleyemediğim hastalıktan korkmam. Yarasa eti yemeyin diyorlar diye mesela. Bizim mutfağımız belli. Adana kebap, lahmacun, kuru fasulye. Bu memlekette kim kulak gördüğü tabaktaki yemeği yemeye devam eder? Neyse, iyi bakalım kendimize. Salya, sümük, bilmem ne, oradan gelenler olabilir, dikkatli olmakla. Araştırdım kaç derecede ölüyor diye bu virüs. İçiniz rahat olsun. Aşure kazanına girip 100 derecede kendinizi 15 dakika kaynatırsanız virüsün yaşama şansı yok. Virüsün yaşama şansı sıfır, sizin de yaşama şansınız sıfır, orası ayrı. Virüsle birlikte siz de rahmetli oluyorsunuz, Allah korusun. Ama en azından steril bir cenaze olur. Yani virüse prim vermemiş oluyoruz. Benim seviyemde yani %3 verimlilikte bir bilim adamının hastalık kökünü kurutma mantığı da bu kadar oluyor. Kral Pop Radyo'dan ayrılmayın, Bay J konuşuyor.

0: Net gündem.
1: Yeni haftanın ilk gününden 20 Temmuz Pazartesi akşamından merhaba, Çağlar Demirdöker ben. Günün öne çıkan gelişmelerini haber sitelerinden derlediğimiz Net gündemde bir araya getirdik. Turumuzun ilk durağı NTV Haber portalındayız. Ahbap Derneği manşette. Bugün Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada gözaltına alınan sosyal medya fenomeni Oğuzhan Uğur ve 8 kişiye tutuklama talebi çıktı. Uğur, emniyet ifadesinde Haluk Levent'le aralarında ilişki olmadığını savundu, suçsuz olduğunu söyleyip etkin pişmanlıktan faydalanmak istemediğini söylemişti. Net gündemde TRT Haber'e uzanalım. Kıbrıs Türk halkını haklı mücadelesinde asla yalnız bırakmayacağız. Manşet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan. Erdoğan bugün Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Cumhurbaşkanı Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümünü kutladı. Kıbrıs Türk halkının haklı mücadelesinde yalnız bırakılmayacaklarını vurguladı. Net gündemde Sözcü'ye uzanıyoruz. Gündemde CHP Grup Başkanı Özgür Özel var. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'nin CHP'nin 38. kurultayının iptali ve parti yönetimine yönelik mutlak butlan kararı üzerinden 56 gün geçtikten sonra Cuma günü Yargıtay'a ulaştı. Yargıtay'da bugün başlayan adli tatil öncesi dosyayı görüşmediği için CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve kendisini destekleyen milletvekillerinin yeni parti için çalışmaları bugün itibarıyla netlik kazandı. Özel'in ya bir yol bulacağız ya bir yol açacağız sözlerinin ilk somut adımı 27 Temmuz Pazartesi günü atılacak. Edinilen bilgiye göre Özel'in öncülüğünde kurulacak partinin kuruluş dilekçesi Pazartesi günü İçişleri Bakanlığı'na verilecek. Anadolu Ajansı'nda ise İngiltere'den bir haber var. İşçi Partisi liderliğine Keir Starmer'ın istifasının ardından 17 Temmuz'da seçilen Andy Burnham, Kral 3. Charles'tan kabineyi kurma yetkisini aldı bugün ve ülkenin resmen yeni başbakanı oldu. 2016'dan bu yana 7. başbakan olduğunun farkında olduğunu belirten Burnham, bu hem muhasebe yapmayı hem de yeni bir kararlılığı gerektiren bir andır dedi. Habertürk'te ise İzmit Belediyesi'nden bir manşet var. Bugün başlatılan yolsuzluk soruşturmasında dosyaya giren iş adamı Turgut Koç'un ifadesi ortaya çıktı. Koç ifadesinde İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'e araç kiralama ihalesi sürecinde yaklaşık 3 kilogram altını borç olarak verdiğini ancak geri alamadığını belirtti. Hürriyet'e çantayla para taşıdığı iddia edilen makam odasına ait güvenlik kamerası görüntüleri de dosyaya girdi. Yolsuzluk operasyonu kapsamında şu ana dek Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve eşi dahil 28 kişi gözaltında. Sondakika.com'da sürücülerimizi ilgilendiren bir manşet var. Akaryakıtla tabela yeni haftayla birlikte değişiyor. Motorin grubuna bu gece 1 lira 12 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Benzin ve LPG'de değişiklik olmayacak. Net gündemin kapanışını bizden bir haberle yapıyoruz. Kral Otobüsü bugün başkentte. Çok özel markalara ait hediye çekleri kazanmak için kulağınız gün boyu radyonuzda olsun. Detaylar kralmüzik.com.tr'de. Gündem.
0: Net gündem.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: 2026 Dünya Kupası'nda şampiyon İspanya, Arjantin'i uzatmalarda 1-0'la geçerek tarihinde ikinci kez Dünya Kupası'nı kazanan İspanya'ya Dünya Kupası'nı getiren golü 106. dakikada Fernando Torres attı. Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. eleme turundaki muhtemel rakipleri belli oldu. Sarı lacivertliler Górnik Zabrze'yi elemesi halinde Sturm Graz-Hartz eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak. Fenerbahçe 2. eleme turu ilk maçında Górnik Zabrze'yi yarın saat 21'de konuk edecek. Avrupa'daki bir diğer temsilcimiz Beşiktaş'ın da Avrupa Ligi ön eleme turundaki muhtemel rakipleri netleşti. Siyah beyazlılar Tromsø Hradec Kralove turunun kazananıyla oynayacak. Avrupa Ligi 2. eleme turundaki Beşiktaş Midyaland ilk maçı ise Perşembe günü saat 21'de Tüpraş Stadı'nda.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

İyi günler, iyi akşamlar millet. Umarım hepimiz için batmayacağımız iyi bir hafta olur. Yani ben başaramadım ama size yardımcı olmayı çok isterim. Yani deneyip beni bu hale getirdiğim her şeyi anlatacağım size. Böylece neyden uzak durmanız gerektiğini bilirsiniz. Birincisi evlilik. Beni bu hale getirenlerden. İkincisi ikinci evlilik. Üçüncü ve en korkunç olanı son nikah. Son nikah. Dersiniz ki ben üçünü de yaptım. İşler de son derece tıkırında. O zaman ablama saygılarımı sunuyorum. Ablama saygılarımı sunuyorum. Neden? Çünkü burada kadın etkisi çok büyük. Mesela ben son eşimle, hani 15 yaş farkımız var, bu yaşımda istediği hayatı verebileceğime inandım. Çok sevdiğim için onu. Ama başaramadım. Şu anda evde her planımızı, eğer henüz o zaman boşanmadıysak diye yapıyoruz. Şaka yapıyorsam şu stüdyonun kapısından çıkamayayım. Planlar da romantik filan. Kasım'da Roma'ya gider miyiz diyoruz. Olur diyoruz. Henüz boşanmadıysak kesin gidelim. Kesin gidelim. Kolezyum'a gideriz. Otantik bir Roma restoranında yemek yer, birbirimizin gözünün içine bakarız. Tabii çekişmeli, kavgalı, nafakalı, tazminatlı, skandallı, rezalet bir boşanma yaşamadıysak henüz. Biz ayrılsak da beraberiz çiftlerdeniz sanırım. Hani Mehmet Aslan Tuğla, Arzum Onan boşanma davasından el ele çıkmışlardı ya. Biz büyük ihtimalle dudak dudağa çıkıp eve gideriz. Evet, öyle. Bugün gazetede bir haber gördüm arkadaşlar. 11 aile, toplam 18 kişi bir araya gelmişler. Şehir hayatını bırakıp Balıkesir'de kendilerine sıfırdan ekolojik köy kurmuşlar. Ve demişler ki, asıl burası güzel. Biz müteahhit değiliz, kimseye de bir şey satmıyoruz. Tüccarda değiliz, ortak üretim yapacağız, dayanışma içinde yaşayacağız. Muazzam bir vizyon. Yani hepimizin hayali. Instagram'da görsen arkaya fon müziği koyup doğaya döndük diye Reels videosu çekerdi. Ama kimse bu işin handikaplarını konuşmuyor kanka. Bak, 18 tane şehirli insandan bahsediyoruz. Bunlar farklı mesleklerden gelmiş. İçlerinde kesin mimar var, yazılımcı var, reklamcı var. Biz apartmanda 4 daire bir araya gelip asansörün parası bu ay gecikti diye birbirimizin arabasını çiziyoruz. Sen 18 farklı modern insanı alıp dağın başına koyuyorsun. Hadi bakalım ortak tarım yapın diye. O köyde ilk 3 ay romantizm rüzgarları eser mi? Eser. 4. ay o reklamcı çocuk o yazılımcıyı tırmıkla kovalar. Allah canını almasın. Gerçekten. Çünkü komün yaşamın doğasında şu var. Ortak üretim, ortak tüketim. Düşün sabah kalkıyorsun, ortak mutfakta kahvaltı edilecek. Domatesi kim ekti? Yazılımcı çocuk ekti. Ama çocuk hayatında ilk defa domates görmüş. Pideyi ters dikmiş. Domatesler çeri domates boyutunda kalmış. Eski insan kaynakları müdürü olan abla kahvaltıda domatesi ısırıyor şey diyor. Önder Bey, bu domatesin performansı çok düşük. Bu çeyrekte organik tarım KPI'larımızın gerisinde kaldık. Domates yerken toplantı yapacaklar. Müteahhitle bir şey satmıyoruz diyorlar da satamazsınız zaten. 18 kişinin ortak karar alıp bir ev satması imkansız. Biz 3 arkadaş bir araya gelip akşam ne yiyeceğimize bazen. Biri diyor ki sushi yiyelim. Biri diyor benim gluten alerjim var. Öbürü diyor lahmacun söyleyelim ama soğansız olsun. 18 kişi bir araya gelip köyün kanalizasyon altyapısını nereye bağlayalım diye oylama yapacaksınız. O köyün WhatsApp grubunu hayal edebiliyor musunuz arkadaş? Gece saat 03'te mesaj geliyor. Arkadaşlar ortak kümesteki 3 numaralı tavuk bugün benim yoga alanıma pisledi. Lütfen tavuğun sahibini uyaralım, negatif enerji yayıyor. Yazılımcı cevap yazıyor. Tavuğun kod hatası var. Yarın güncelleyeceğim. Şehirden kaçan insanın en büyük yanılgısı ne biliyor musunuz? Doğaya gidince içindeki o şehirli egosunun yok olacağını sanıyor. Yok olmuyor. Şekil değiştiriyor. Öyle. İstanbul'dayken benim arabam seninkinden daha lüks diye hava atan, ekolojik köyde kardeşim senin gübrenin azot oranı çok düşük diye. Yani bak, huylu huyundan vazgeçmek. Bak bizim parselin tezeğine nasıl buram buram organik kokuyor. Bak. Zenginlik belirte. Lüks arabadan kaliteli tezek. Ben bu 18 kahramana gerçekten başarılar diliyorum. Çok güzel bir şey deniyorlar ama bence o köyün adını o köy değil, acilen Survivor Balıkesir yapsın. Gel be. Her ayın sonunda köy meydanında konsey toplansın. Önder Bey çıksın desin ki evet arkadaşlar bu hafta ortak domates sulama nöbetine uymayan ve gizlice şehre gidip hamburger yiyen Berkcan'ın adını yazıyoruz. Berkcan meşaleni al ve köyü terk et.

Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.

0: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
1: Tatil budur hissi.
2: Böyle bir dünya var.
3: Dünya katılım mobil şubeyi indirin, dünyanın farkını yaşamaya hemen başlayın. Hepimizin dünyası
2: dünya katılım var.
4: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında.

0: aracını satıp nakde geçmek güzel fikir. Peki ya sonraki yolculuk? Otokoç ikinci ele aracını değerinde sat, sana özel kodla Bacıt'tan %50 indirimle araç kiralayarak yola devam et. Her adımda güven, Otokoç ikinci
1: el. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: bulunmakta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Shop'a
2: ekspertiz. Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
3: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB

akşamlar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ya bugün günlerden ne? 20 Temmuz 2026 Pazartesi. Yemin ederim takvime bakınca bile içim daralıyor. Temmuz'un ortası, haftanın ilk günü, dışarısı 40 derece. Normalde buraya gelip yani her birinizi tek tek kucaklamak isterdim ama biliyorsunuz Bodrum'dayız. Temmuz ayında Bodrum'da birbirine sarılmak için kollarını açtığın an araya hemen 3 tane İstanbullu tatilci, 2 tane beach club faturası, 1 tane mısır satıcısı giriyor. Yani mesafe yok bu memlekette Bodrum'da. Herkes iç içe, herkes yapış yapış. Şu sıra Bodrum'a gelenlerin birbirine sarılacak, tatil yapacak hali de yok. Gelenlerin neşesi biraz kaçmış görüyorum. Öyle. Pazartesi sendromunu iş yerinde değil tatilde yaşıyorlar. Gözlerinde de hep aynı ifade.

lağım mı patladı? Evet abi. Evet abi, lağım patladı. Patlamadı. Lağım olayı sabit. Temmuz sıcağında Bodrum'a tatile geliyorsun. Geceliğine dünya para bayılıyorsun. Sabah bir uyanıyorsun. Altyapı sistemi sana pazartesi sürprizi yapmış. Gelenlerin bütün bunları belediye bana ücretimi ödemiyor diye yapıyorum. Yoksa ben çok güzel rüya hayatımı yaşıyorum ben. Bajenin Bodrum'daki muhteşem hayatı. Gelenlerin bakışlar süper. Biz bu kokuyu çekmek için bir limitleri patlattık. Kredi kartımızı patlattık. Ama ben buralıyım. Beni seviyorsunuz biliyorum. Bodrum'un lağımı bile bir başka kokar. Organik, netice itibariyle organik yani. Neyse, biz Kral Pop Radyo ekibi olarak bu sıcaklarda sizi serin tutmaya çalışıyoruz. Ama hava o kadar sıcak ki mikrofonu Eylül ayına kadar bizim Mert Uççuklu'ya devretmeyi düşündüm. Yani. Çocuk tam bir kış adamı, dinlerken üşüyorsun. Sesi kadife gibi, inanılmaz romantik ve çekici ama... Tabii çocuğa şaka maka yapıyoruz ama sınırlı yeteneğiyle o yayını elinden almam. Tam bir gaddarlık olur bu yani. Beni biliyorsunuz, gaddar biri miyim? Değilim. Hayır, asıl kötü olan ne biliyor musunuz? İnsanlar duydukları her şeye inanıyorlar. Bilimsel olarak kanıtlanmış. Bir insan bir şeyi 3 defa duyduktan sonra büyük ihtimalle ona inanmaya başlıyormuş. Allah Allah. Oldu olacak. Bak, ben yayın hayatım boyunca mesela Mert Rusçuklu'nun yeteneksizliğiyle ilgili tam 123 tane şaka yaptım. Normal şartlarda çocuğun radyoda sadece kabloları toplaması gerekiyordu. Ama 3 defa duyan inandığı için çocuk hala yayın yapıyor. Yöneticilerimiz benim programı hiç dinlemiyor ki abi. Dinleseler şimdiye çoktan insan kaynaklarına uğurlamıştık. Canım kankamı. Canım kankam. Canım kankam. İnanmadınız mı bu 3 defa duyma teorisine? O zaman size bir fantezi satayım. Mesela sıradan bir bilgi atalım ortaya. İnsanlar uykusunda yılda ortalama 8 tane örümcek yutuyormuş. Duymuşsunuzdur bunu. İlk duyduğunda hadi canım yok artık diyorsun. İkinci duyduğunda evet ya böyle bir şey vardı sanki diyorsun. Üçüncüye alakasız bir ortama ağzını kolibandıyla kapatıp uyumaya başlıyorsun. Hasan, biliyor musun, sıradan bir insan uykusunda yılda 8 örümcek yutuyor. Bitti artık, bu senin için mutlak gerçek. Hatta ortamda bu bilgi açılınca başkasının lafını kesip şov yapıyorsun. Yalnız o 8 örümcek ortalama bir rakam, bölgeye göre değişiyor. Aa, hayırdır kral bu bilgiler filan. Bölgeye göre değişir. Kuzey bölgelerdeki sıradan bir insan, güneydeki sakallı adam kadar örümcek yutmaz abi. Neden? Çünkü hava soğuk, örümceğin de bir gururu var ya. Ayrıca güneydeki adamın sakalı gür, örümcek sakala takılıyor, ağza ulaşamıyor. Ekvator bölgesine gelin, ekvatorda örümcekler kendi boyutunda. Tarantula, kimse uykusunda tarantula yutamaz, tarantula seni yutar. Rakam o yüzden düşüyor. Yani tamamen coğrafya kader arkadaşlar. İyice konuyu büyütüp neyse... Kral Pop Radyo'da sıcak pazartesi akşamı, tadını çıkarın.

Yine Laraba, yine Bay J sahnede. Pazartesi akşamı iyi haftalar diliyorum. Temmuz ayının sonuna doğru ilerliyoruz. Herkes çılgınlar gibi tatil maliyeti hesap etmeye çalışıyor. Ben baktım bu otel fiyatlarının, beach girişlerinin maliyetini artık kaldıramıyorum. Dedim en iyisi Bodrum'a taşınayım, içeriden bitireyim işi. En azından yol parası vermem diye. 5 sene önce oluyor bu olay. Neyse, şehir merkezinde bir ev bulduk. Ev 30 metrekare, evcik. Temmuz fiyatıyla kirası bugünün parasıyla 45 bin lira falan. 30 metrekare. Ama ev çok güzel, tam bir mühendislik harikası. Emlakçı diyor ki 30 metrekare deyip geçmeyin Bayşe. Deyip geçmeyeyim mi? Mutfak, banyo, tuvalet, yatak odası, dolaplar ve kiler var. Yemin ederim hepsi var ama hepsi aynı 30 metrekarenin içine. Evde yemek pişirmeden çişinizi yapamıyorsunuz. Mesela aynı, çünkü ocak direkt klozetin üstünde duruyor. Ev o kadar küçüktü ki yere bir peçete düşürüyorsunuz, boydan boya halı döşenmiş gibi oluyor. Kapıyı açmak için anahtarı soktuğunuzda içeride biri varsa öldürme ihtimaliniz var. Öyle. Evin ön ve arka kapısı var, aynı kapı. Büyük boy pizza sipariş ettiğiniz zaman pizzayı evin dışında yemeniz, bitirmeniz gerekiyor. Eve sığmıyor. Biri aradığında yankı yapmasın diye sadece hoparlörden konuşuyorsunuz. Bana soruyor, Barje senin kendi evin kaç metrekare? Vallahi ne bileyim, 120 falan galiba ama tam ölçmedim. Biz eve 5 gardırop, 2 şifonyer, 157 parça kıyafet, 1 masa ve 8 sandalye attıktan sonra kolayca girdik. Yani eşyaları dolduruyorsun tepesine kadar. Sonra evin içinde eşyalarla köşe kapmaca oynuyorsun. Bilmiyorum, mantıksız gibi bir şu anda. Gençken ve iyi para kazanırken insan hep böyle yaşayacağını zannediyor. Ben dünyanın kralıyım, ben dünyanın kraliçesiyim, her şeyi şimdi satın alacağım diyorsun. Ama genç arkadaşlara kötü bir haberim var. Değilsiniz. Kral, kraliçeler bitti yani. O her zaman böyle para kazanamayacaksınız. Yani istediğin kadar mal mülk al, o eşyalar sana asla mutluluk getirmeyecek. Şimdi diyeceksiniz ki 55 yaşındaki adamdan hayat dersleri geldi. Geldi, dinleyin. Ama akıllarını başlarına toplayıp daha derli toplu yaşayacak mı kimse? Ben bunları anlattım diye. Hayır. Hayır. Z kuşağı kanka. Z neslinin bir dış etken yardımı olmadan ev sahibi olması neredeyse imkansız. Bunu hepimiz biliyoruz. İşin kötüsü, çalışmak da istemiyorlar. Çalışacaklarsa da direkt CEO olarak başlamak istiyorlar. Mesela yönetim kurulu başkanlığına oynuyorum. Tam da daha bir kasa taşımadım. Bir sefil dünyada çok fazla hakları olduğunu. Geçen günden birkaç sene önce bizim oğlanla sohbet ediyoruz. Karım da yanımızda. Annesi değil. Oğlan döndü bana dik dik bakıp dedi ki, baba bence çalışmak hiç hoş bir şey değil. Dedim evlat, 55 senedir bu gerçeği kimse yüzüme bu kadar çıplak şekilde vurmamıştı. Çocuk haklı, çalış ne oluyor? Ne oluyor? İtici bir şey. Ama işte yaşam mücadelesinde çalışmayınca da olmuyor. Oğlan devam etti. Yani hayatımı çok küçük bir şekilde bile idare edebileceğim sabit bir gelirim olsa büyük ihtimalle ileride hiç çalışmam. Omzuna dokundum evlat dedim. Beni biliyorsun, biliyorsunuz yani ben 5 senedir arkadaşıma olan 20 bin lira borcumu kapatamadım. O yüzden bahsettiğin o küçük sabit gelirin ne olduğunu, nereden geleceğini bana söylersen, çünkü ben değilim yani. Ama hayal dünyasında sana iyi şanslar dilerim evladım, canım.

0: reklam.
1: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
2: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
1: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Doğanın gücünü %100 yenilenebilir enerjiye dönüştüren Metgün Enerji halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 20-21-22 Temmuz. Konsorsiyum lideri Info Yatırım.

0: TEB marifetli hesapla birikim yapmak ne kadar iyi?
1: %46 hoş geldin faiziyle birikim yapabileceğiniz kadar iyi. Üstelik vadesi bozulmadan para yatırıp çekebilirsiniz. Hemen siz de cepte TEB mobilden marifetli hesap açarak biriktirmeye başlayın. Detaylı bilgi teb.com.tr'de.
2: TEB o kadar iyi ki TEB. Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ekoji 120 motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel 1 milyon 590 bin TL'den başlayan fiyatlar ve 7 yıla varan garanti imkanıyla Dacia yetkili satıcılarında.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Böyle bir dünya var.
4: Dünya Katılım Bankası'nda hayalinizdeki araca uygun kar oranlarıyla ulaştıran taşıt finansmanı var. Hepimizin dünyası
2: Dünya Katılım var.
5: Haydi. Nescafe Express modunu aç, kazanma şansını yakala. 4 adet yeni Mini Cooper 5 kapı ve 100 adet PlayStation 5 kazanma şansını yakala. Açma halkalarındaki şifreleri ne epe gir, çekilişe katıl.

0: taksitte 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
1: Beko'dan ezberleri bozan 360 soğutma teknolojisi. Tazeliği dolabın tamamına yayar, yiyeceklerin %30'a kadar daha uzun süre taze kalmasını sağlar. Şimdi Beko'da 74 santim ve üzeri geniş hacimli buzdolabı alışverişlerine PowerClean 1.0 şarjlı dikey süpürge hediye. Detaylar Beko mağazaları ve beko.com.tr'de.
2: Sıradaki şarkı Happy'cinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Türkiye'nin lider lastiği Lassa'dan sağlam yaz kampanyası. Tek seferde Lassa markalı 17 jant ve üzeri 4 lastik alımınıza Total Enerji istasyonlarında geçerli 2500 liraya varan yakıt puan hediye. Ayrıntılı bilgi Lassa.com.tr'de.
5: Sağlamsa Lassa.
6: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4469.
7: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye Getir Yaz çekilişinde. Getir ve Getir Büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekiliş.

0: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
1: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: 80 yıldır ferahlatmak için yanında biz vardık.
3: Sıcak havalarda buz gibi kahveleriyle ferahlatan petrol ofisi sizin için seçti. Sen ne istersen o.

Pekala neyse arkadaşlar, yavaş yavaş toparlayalım. Vaktimiz daralıyor. Bugünün son anonsu. 20 Temmuz dedik, 2026 Salı mı? Pazartesi. Bu Temmuz sıcağında siz işlerinizi yetiştirirsiniz gibi geliyor. Benim yapacak sadece tek programım var. Onu kesin yetiştiriyorum her seferinde. Beni buralarda Bodrum sokaklarında yürürken görüyorsunuzdur. Sağ olsun herkes tanıyor. Herkes selam veriyor. 35 yıllık kesintisiz radyo şovmenliği, filmler, diziler, televizyon programları herkes tanıyor ama bende büyük bir sıkıntı başladı. Ben kimseyi tanımıyorum. Tanımıyorum. Yolda adamın teki geliyor. Oo Bahçe hayranınızım diye boynuma sarılıyor. Adama bakıyor. Bu çocuk bizim Kral Pop'un genel yönetmeni, yayın yönetmeni miydi? Yoksa geçen gün kripto parayla milleti tokatlayıp Dubai'ye kaçan o meşhur fenomen miydi? Çıkaramıyorum. Çok insan yok mu? Çok insan var ortalıkta. Geçen bir tıp makalesinde okudum. 40 yaşından sonra insan beyni yeni bir şey öğrenemez, hafıza geriler diyordu. Yalan abicim, ben buna inanmıyorum. 55 yaşındayım, beynim hala zehir. Zehir! Tamam, evde eşim haklı. Bazen aşkım hiçbir söylediğimi hatırlamıyorsun diye bana kızıyor. Doğru, akşam ne yiyeceğimizi unutuyorum. Yolda gördüğüm eski arkadaşlarımın adını unutuyorum. Ama magazin sayfalarındaki bütün mankenlerin adını, soyadını, kim kiminle ne yapmış, kiminle çıkıyor, kimden ayrılmış ezbere biliyorum. Şimdi söylediğim şey yalan olsa bile bu kadından çektiklerim diyeceğim ama bakın. Bütün icatlar ihtiyaçlardan doğmuştur derler ya, çok doğru. Benim bu üçüncü evliliğim. Beynim gelecekte neye ihtiyacım olabileceği konusunda kendine bir yol çizmiş belli ki. Eski eşleri, eski borçları unutturuyor bana. Yolu yol değil ama yol nasıl güzel. Ben beynimin gücünü Bodrum'da kanıtladım arkadaş. Vitesden Turgut Reis'e giderken artık navigasyon açmıyorum. Tabela okumayı öğrendim. Demek ki 55 yaşında beyin hala çalışıyormuş. Lisede geometri dersinden aldığım sıfırları, o havada uçuşan integral sorularını falan tamamen sildim hafızamdan. Komedyen beyni çok ağır konuşuyor benimle. Bana diyor ki Bay J diyor, hala bu yaşında bir silindirin hacmini kolaylıkla hesap edebiliyorsun da ne işine yarıyor? Bir şişe içecek bir şey alıyorsun, zaten her türlü üstünde yazıyor hacmi. Buna mesleki deformasyon mu dersiniz, bunama mı dersiniz bilmiyorum. İster okşayın ister dövün, ben böyleyim. Kral Pop Radyo burası, Bay J yayını sundu ve kaçıyor. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 22 56 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yanma gitti. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Enerji Güneş Panelleri bilgilendiriyor.
1: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Yepyeni bir deneyim için hazır mısınız? CV Energy Plus bayilerinde artık güneş enerjisi çözümlerini sadece görmekle kalmayacak, aynı zamanda uzmanlarımızdan birebir bilgi alma fırsatına da sahip olacaksınız. Güneş panellerinden depolama çözümlerine, beyaz eşya entegreli solar akıllı ev sistemlerinden araç şarj istasyonlarına, ısı pompalarından tarımsal sulamaya kadar tüm ihtiyaçlarınız tek bir noktada sizlerle buluşuyor. Yatırımınızı emin ellere teslim edin. CV Energy Plus Bayi farkını deneyimlemek, sorular

0: arayabilirsiniz.
1: CV Enerji Güneş Panelleri sizin için hazırladı.
2: Reklam. Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
0: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Pop Müzik Radyosu Kral Pop Radyo Erzurum'da 104.5, Samsun'da 103.5, Adana'da 98.5, Bursa'da 100.9, Gaziantep'te 94, Kocaeli'de 106.5'te yeniden iletişim.

0: Liste.
1: Pop Liste'den herkese merhaba. Birçok platformda en çok çalınan şarkılara göz atacağımız listelerde ilk olarak Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalınan ilk 10 şarkının sıralaması var. 10 numara APO Ömrüm. 9 numara Umur Doma Hande Ünsal Gel. 8 numara Yalın Akşamüstü. 7 numara Mebrure Değilim. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün. 4 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 3 numara Mela Bedel Mustafa Sandal Bülent Tezcan İki Tas Çorba. 2 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 1 numara Hadise Ara Beni. Sırada YouTube, YouTube Müzik, Mood Müzik, Fizi, Spotify, Apple Müzik ve iTunes'tan aldığımız verilere göre dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen ilk 10 şarkı var. 10 numara Blok 3 Kırgınım. 9 numara Blok 3 Kusura Bakma. 8 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri. 7 numara Manifest Daha İyi. 6 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun. 5 numara Hadise Ara Beni. 4 numara Blok 3 Kayıp Kalp. 3 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli. 2 numara Blok 3 Sebebi Yar. 1 numara Manifest Toz Pembe. Türkiye'nin en çok dinlenen 10 ulusal pop müzik radyosunda en çok çalan şarkılar, dijital müzik platformları üzerinde en çok dinlenen ve indirilen şarkılarla hazırlanan pop listede 10 numara Emre Fel Funk Takıl Bir Güldün, 9 numara Blok 3 Kayıp Kalp, 8 numara Yalın Akşamüstü, 7 numara Mela Bedel İki Tas Çorba, 6 numara Blok 3 Sebebi Yar, 5 numara Elif Buse Doğan Yangın Yeri, 4 numara Manifest Toz Pembe, 3 numara Blok 3 Poise Çok Güzel Gülüyorsun, 2 numara Hadise Ara Beni, 1 numara Manifest Ajda Pekkan Hileli.